when the mighty one took me.

day we met. I've been downhearted, baby.

0: for nightlife and whiskey.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Lütfen şu pila kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
1: Sivas'ın bir gün hangi kazısından olmuyorum. Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi seni aradık seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir bu dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca ararım. Verdi adını soyad Beatrice Hanım diye biri 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok azız çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın döndü benim anamdır dedi. Bir de dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar. Hiç mi senin? Abi dedi, o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gider dedi. Terk ettiğimiz köyüne gider dedi. Dedim böyle böyle kalk gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı gömeceksin? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amcaya ver dedim aldı. Amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben. Dedim ki kızım anandır malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi.
2: Şimdi ve burada.
3: Hrant Dink.

Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Radyo Agos tatilde.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Şoşoloza. Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
1: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Radyo Agos.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
13: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mihriban Demirkut'a teşekkür ederiz.
14: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
15: Merhabalar herkese. Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız bu programda yerelden başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya uzanan ekoloji mücadelelerini, bu mücadeleleri nasıl başladığını, nasıl örgütlendiğini ve bugün hangi noktada olduklarını konuşuyoruz. Bugün bir mahalle örgütlenmesiyle birlikteyiz. Kurtuluş Pati dostlarıyla İstanbul'daki çevre ve hayvan hakları mücadelesini konuşacağız. Konuğumuz Kurtuluş Pati dostlarından Fatma Ünal. Fatma Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
16: Hoş buldum, teşekkürler.
15: Biz teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Öncelikle en baştan başlamak istiyorum aslında. Kurtuluş Pati dostları ne zaman, nasıl bir araya geldi ve sizin yolunuz nasıl kesişti? Belki buradan başlayabiliriz.
16: Ben 6 yıldır Kurtuluş'ta oturuyorum. 2 sene öncesine kadar çok fazla insan tanımıyordum Kurtuluş'ta. Sosyal hayatım yine eski arkadaşlarımdan, eski mekanlarımdan oluşuyordu daha çok. Ama sonra 2 yıl önce ve bir günde Kurtuluş Pati dostları girdi hayatıma. Ve o günde Kurtuluş Pati dostlarının kuruluşuydu aslında diyebiliriz. Biliyorsunuz 2 sene önce köpeklere karşı bir katliam yasası olarak bilinen yasa meclisten geçti. Bu yasa geçince 2024'ün Ağustos'unda, yani Temmuz'da yasa geçmişti. Ağustos'unda da mahalleden birkaç komşunun mahalle Facebook komşu ağında açık bir çağrı yapıp mahallemizde köpekleri bu yasadan korumak için neler yapabiliriz, nasıl koruruz diye bir açık çağrıda bulunmasıyla o toplantıya giden 10-12 kişilik aslında çoğunluğu %99'u kadın olan bir gruptan oluşuyor aslında. O gün aslında hiç kimse birbirini tanımıyordu. Birbirimizin numaralarını aldık. Haberleşmek için bir WhatsApp grubu kurduk. Ve aslında hani mücadelemiz ve örgütlenmemiz de o gün başlamış oldu diyebiliriz. 2 senedir de birlikteyiz. Pardon. Onun 2 kişilik bir grup olarak başladı ama tabii 2 senelik süreçte grup genişledi. WhatsApp grubuna katılan başka komşularımız da oldu. Şu anda 140 kişi civarında bir grupla mücadele etmeye çalışıyoruz bu yasayla. Bu yasadan köpeklerimizi, mahallemizdeki köpekleri korumaya çalışıyoruz.
15: Aslında katliam yasası biraz mahallede bir kaygı yarattı anladığım kadarıyla ve bunun üzerine bir sivil dayanışma ortaya çıktı diye özetleyebiliriz
16: tabii
15: belki.
16: Yani şöyle düşünün, evinizin önünde, yolumuzun üstünde, her gün gördüğümüz, ilgilendiğimiz, besleyip sağlığını takip ettiğimiz köpeklerimizin direkt canına kastedildiği için tabii ki çok kaygı yarattı ve bu süreçte çeşitli barınaklardan, ülkenin birçok yerinden de katliam görüntüleri sosyal medyaya düşmeye başlamıştı. Tabii bu da çok kaygılandırıcı bir şey olduğu için ilk başta koruma içgüdüsüyle hareket ettik diyebiliriz. Hani dediğim gibi başta 10-12 kişilik bir grupken bu katliam yasasına karşı ülkede de genel tepkilerden dolayı grubumuz büyüdü. Tabii saha çalışanı yine 10-15 kişilik gruptan oluşuyor ama bu saha çalışanları ya da bu ekibin etrafındaki bu 140 kişilik lojistik destek ve maddi destek sağlayan bir komşu ağının da aslında komşu dayanışmasının da olması çok çok değerli. Hani sadece maddi de değil, işte araç desteğine ihtiyacımız oluyor. Birisi diyor ki benim aracım var ama müsait değilim. Biri diyor ki ben şoförlük yaparım ama aracım yok gibi. Bu şekilde bir dayanışma haline dönüştü aslında.
15: Hı hı. Aslında bu programın amaçlarından biri de bu deneyimleri paylaşmak. Hı hı. Yani diğer aslında belki bu işe yeni başlayan bir takım örgütlerle. O yüzden şeyi merak ediyorum. Kurtuluş Pati Dostları bugün nasıl bir yapıyla çalışıyor? İşte kararlar nasıl alınıyor? İşler nasıl paylaşılıyor?
16: Şu anda dediğim gibi o gün kurulan WhatsApp grup bu üzerinden aslında temelde işliyor. Hızlı refleks gösteriyoruz. Aslında kolektif kararlar alınıyor grupta. Sık sık toplantı da yapıyoruz. Acil işlerde mesela bir köpek görüldü tasmalı veya tasmasız, hani belediyeden önce onu korumaya almak için acil haberleşmelerde o sırada o WhatsApp grubunda kim ne yapabiliyorsa, gecenin geç saati de olsa kim ne yapabiliyorsa onu yapıyor ama onun dışında devam eden süren işlerimiz de oluyor. Bunlar için alt gruplarımız var. Mesela sosyal medyadan anlayanlar bir sosyal medya ekibi oluşturuyor. İşte dayanışma etkinlikleri düzenleyen bir grubumuz var. Mama destek grubumuz var. Besleme yapan bir ekibimiz var. Bunlar kendi aralarında hani böyle bir iş bölümü var. Bu şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. Yürütmeye çalışıyoruz. Hani iş bölümü de aslında işleri hızlandırıyor ya. Bu şekilde oluyor ama genel olarak toplantılarımızı açık çağrılı yapıyoruz ve ortak karar alınarak ilerliyoruz. Tamamen kolektif bir yapı.
15: Peki bugüne aslında, tabii ki devam edin.
16: Aslında şunu da ben söylemek istiyorum. Şimdi yasa meclisten geçmeden önce daha farklı bir mücadele vardı. Genel olarak ülke çapında hani daha böyle büyük eylemlerin düzenlendiği, işte yurt çapında örgütlenilmeye çalışıldığı, milletvekilleriyle görüşüldüğü, hatta meclise bile gidildi. Ama yasa yine de her şeye rağmen geçince herkes aslında biraz yerelde kendi hayvanlarını korumaya yöneldi. O yüzden hani daha mahallelerde, yerelde mücadele etmeye başladı insanlar. Kurtuluş Pati Dostları da bunlardan birisi.
15: Peki bugüne kadar en çok hangi zorluklarla karşılaştınız? Bu işte maddi kaynak olabilir, veteriner masrafları gibi ya da işte yuva bulmak ya da mahallede belki bu duruma itiraz edenler olabilir. Ne gibi zorluklar yaşandı bu süreç içinde?
16: Yani bence en zor kısmı gecenin bir vakti bir köpeği savunmasız halde bulunca onu nereye yerleştireceğinizi bilememek. İşte geçici yuva olabilir, ne bileyim ihtiyaç doğrultusunda veteriner olabilir, gecenin bir vakti kabul edecek veteriner bulmak ya da başka bir yere yerleştirmek ya da araç desteği gibi bunlar var. Tabii ki maddi sıkıntılar da bunun büyük bir parçası. En çok karşılaştığımız zorluklar bence bunlar. Hani o sırada çok hızlı refleks gösteriyoruz ve çözümü de bir şekilde ulaştırıyoruz ama o süreç biraz şey oluyor, zorluyor diyebilirim.
15: Peki belediye ve diğer kamu kurumlarıyla ilişkiniz nasıl? Yani bu konuda bir işbirliği destek alabiliyor musunuz?
16: Yani biz tabii Şişli'de olduğumuz için nispeten daha düzgün ilişkilerimiz var. Daha iletişim halindeyiz diyebilirim ama tabii onlar da sonuçta bu yasaya tabi ve sonunda hep yasa duvarına çarpıyoruz. Hani çok fazla eskisi gibi iyi ilişkilerimizi sürdüremiyoruz belediyeyle de. Mümkün olmuyor yani onlar da çünkü onların da tepesinde bu yasa olduğu için çok mümkün olmuyor. Eskisi gibi değil. Biz daha çok şu anda köşe kapmacı oynuyor gibiyiz. Belediyeden önce köpekleri bulup korumaya almaya çalışıyor pozisyondayız.
15: Şey gibi durumlar yaşanıyor mu? Yani sokakta yaşayan köpeklerin toplanması için ihbar gibi işte başka insanlardan gelen durumlarla karşılaştınız mı?
16: Tabii karşılaşıyoruz her mahallede olduğu gibi. Böyle durumda haber alırsak gruptan haberleşiyoruz. Gidebilen gidiyor toplamanın gerçekleştiği yere. Engellemeye çalışıyoruz. Engelleyemezsek kayıt altına almaya, işkenceyle toplanmasına engel olmaya çalışıyoruz. Alınan, işte belediye ekiplerinin aldığı köpek yaşlı veya yavruysa veya başka bir nedenden dolayı zayıfsa takibini yapıp sahiplenerek çıkarmaya çalışıyoruz barınaktan. Çıkarıyoruz da.
15: Bu katliam yasasından sonra bir araya geldiniz ve hani bugüne kadar geçen süreçte elde edilen en önemli kazanımlar neler oldu? Yani ilk örgütlenmişiz dediğiniz olaylar yaşandı mı merak ediyorum.
16: Yani bence ilk örgütlenmişiz dediğimiz aslında çok örnek var. Yani benim kendi tecrübem bence ekip de buna katılacaktır. Hani en önemli kazanım biz gerçekten bir güven ortamı içindeyiz ve gerçek dostluklar kazandık. Mesela hasta olduğunuzda köpeğinizi gezdiremiyorsanız ya da köpeğiniz de olmayabilir. Herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa gecenin bir vakti güvensiz bir ortamda bulursanız kendinizi 3-5 dakika içinde yanınıza gelecek birçok insan tanıyor oluyorsunuz. Bence en büyük kazanım bu ve bu tür örnekleri çok yaşadık. İyi ki birlikteyiz dedik. Mesela çok hızlı bir şekilde birkaç hafta önce birkaç saat içinde bir eylem düzenledik.

0: sınırlarını korumak için başlayan bu mücadele bir şekilde bir mahalle örgütlenmesi de olduğu için bir mahalle dayanışmasına dönüşmüş durumda anladığım kadarıyla.
1: Tabii yani aslında şöyle düşünebiliriz. O ilk çağrı yapıldığında zaten oraya giden insanlar bence genel olarak mahallesine, etrafına, komşusuna duyarlı insanlar olduğu için bu genel olarak yani sadece köpeklerle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha bütünlüklü bir şey olduğu için zaten bir arada kalabiliyoruz. Esnafına da sahip çıkıyor, atıyorum tarihi binasına da sahip çıkıyor. Komşusuna, arkadaşına, köpeğine, ağacına hepsine birlikte bütün olarak sahip çıktığı için zaten bu kadar güçlü bence.
0: Evet evet yani o örgütlülüğün getirdiği dayanışma evet. Ve mahallenin içinde olması. Evet. Evet yani herkesin yüz yüze sürekli görüştüğü bir evet. Yerde olması farklı bir
1: sosyal
0: şey katıyor.
1: Sosyal bir hayatınız da oluyor birlikte. Yani biz mesela birlikte 60 etkinlik yapmışız 20 mekanda, mahallemizdeki mekanlarda. Bunlar için birlikte üretim de yapıyoruz. Bir araya gelip üretim de yapıyoruz. Birlikte çok çalışıyoruz, birlikte eğlenebiliyoruz da. Aslında bunun getirdiği bir güç. Hani esnafla birlikte de bu şekilde hareket etmiş oluyoruz.
0: Hı hı. Biraz da belki bugünü konuşabiliriz. Kurtuluş Pati Dostları bugün hangi çalışmaları sürdürmeye devam ediyor ve şu anda çözmeye çalıştığınız en acil meseleler neler? Belki biraz da bundan bahsederiz.
1: Kurtuluş Pati Dostları tabii öncelikle mahallesindeki köpekleri katliam yasından korumaya çalışıyor. Belediyeler almadan onları güvenli bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Bunun için de en önemli iş olarak işte giderlerimizi, barınma, beslenme, sağlık giderlerini karşılayabilmek için kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimiz oluyor, dayanışma etkinliklerimiz. Bugüne kadar 60 etkinlik yapmışız 2 senedir. 20 mekanda, mahallemizdeki mekanlarda bunlar. Bunlar için birlikte üretim de yapıyoruz, atölyeler yapıyoruz. Dayanışma içindeyiz bu konuda da. En büyük emeklerden birisi olarak da mesela başka bir şeyde bizim 4 tane köpeğimiz vardı. Bunu belediye ile gönüllüler arasında bir işbirliği ile köpeklerin kaldığı bir kapalı alan vardı. Bu gönüllü grubu bunları sabah akşam gezdiriyorlardı. Düşünün yani ev köpeği gibi aslında sokaktalar kapalı bir alanda ama her gün sabah akşam gönüllüler onları gezdiriyorlardı 4 tane köpeği. Bence bu çok büyük bir emek. Ama şimdi tabii alanı da onlar çok gördükleri için pazartesinden itibaren onları da pansiyona almamız gerekecek. O alan da yıkılıyor. O büyük işlerden birisiydi. İşte dediğim gibi kısırlaştırma yapmaya çalışıyoruz. Popülasyonu kontrol altına almak için besleme yapıyoruz. Söyleşiler düzenliyoruz, farkındalık yaratmak için bunu biraz daha artırmak istiyoruz. Şu an daha çok saha çalışmalarındayız ama biraz daha söyleşi ve farkındalık yaratma kısmını artırmak istiyoruz. Bu şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
0: Hı hı. Aslında Kurtuluş İstanbul'un böyle mahalle kültürünün kaldığı az mahallesinden biri galiba. Öyle diyebilir gibi hissediyorum. Evet. Peki başka mahalleler... Başka mahalle dayanışmalarıyla bir ortaklık gibi meseleler ortaya çıktı mı?
1: Yani bu başka süreçte? Mahalle inisiyatifleriyle evet bu hayvan hakları ya da hayvanların yaşam hakkı konusunda dirsek temasımız var zaten. Özellikle komşu belediyemiz olduğu için Beyoğlu'yla onlarla dirsek temasımız var. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Hani sınırda gezen köpeklerimiz var. Onlarla ilgili ya da işte eylemleri birlikte birbirimize duyurup birlikte gitmeye çalışıyoruz. Ama herkes daha çok yerelde kendi mahallesinde saha çalışması yapıyor şu an.
0: Hı hı. Aslında benzer bir dayanışmayı kendi mahallesinde kurmak isteyen insanlar da olabilir gibi geliyor bana bunu dinleyip, bu kaydımızı dinleyip. Neler önerirsiniz böyle bir dayanışma kurmak isteyenlere kendi tecrübenizden?
1: Yani bence bir dayanışmanın güçlü olabilmesi için biraz önce de söyledim ya mahallede her güzel şeyi korumaya çalışmak gerekir. Yani herkesi gözetmek önemli. Canlıları da, ağacı da, komşularını da, esnafını da, binaları

0: da bu şekilde ancak bence bir güven ilişkisi oluşur ve şey yapılır. Yani başarılı olunur, güçlü bir dayanışma sağlanır. Bence Kurtuluş Pati dostlarının en önemli en güçlü özelliği diyebilirim. Hani tam bir şey grassroot hareketi diyorlar ya. Bu yerelde kendiliğinden oluşan hani biri tarafından yönlendirilmeyen herhangi bir politik amaç gütmeyen daha böyle yerelde kendiliğinden yeşeren, filizlenen ve oluşan bir topluluk. Onun hani köklerinden gelen bir gücü var bence Kurtuluş Pati dostlarının. Tam bir grassroot hareketi bence. O yüzden güçlü. Hani o şekilde oluşursa bence dayanışma güçlü oluyor.
1: Peki Kurtuluş Pati dostlarının gelecek için ne gibi planları var?
0: Yani tabii çok daha yeni. Şu anda daha çok refleks göstererek ilerliyoruz. Ama bu yasa iptal edilip köpeklerimiz tekrar özgürlüğe kavuşana kadar tabii biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Bence bu alandaki, yani buradaki mücadele alanlarından birisi de üretimi yasaklatmak. Yani bununla mücadele etmek. Çünkü üretmek yasak değil ama üretim mağduru olup sokağa düşen köpek olmak yasak. Bu çok çarpık bir sistem. Yani bununla ilgili farkındalık yaratmak gerekiyor, baskı oluşturmak gerekiyor. O zaman sokak köpeği yasaksa üretimin de yasak olması gerekir. Yoksa çok anlamsız ve hiç sürdürülebilir bir yasa değil. Bence bu hayvan haklarıyla ilgili önemli mücadele alanlarından birisi. Yani bununla ilgili çalışmak gerekiyor. Hem farkındalık yaratmak için hem de genel olarak türler arası artık bir barış sağlamak adına bunu önemli buluyorum. Ama nereye evriliriz onu da göreceğiz. Daha yolun başındayız. Ama çok güçlü bir örgütlenmemiz var. Organik çünkü.
1: Çok iyi anladım. Peki o zaman belki son olarak Kurtuluş Pati dostlarına destek olmayan isteyen insanlar size nasıl ulaşabilirler? Instagram, Twitter, sosyal medyada varsınız diye biliyorum.
0: Evet, sosyal medya hesabımız var. Kurtuluş Pati dostları diye aratırlarsa bizi takip edebilirler. En çok neye ihtiyacımız var? Dediğim gibi geçici veya kalıcı yuva. Bunun artması gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, hani tam barınağa düşecek ve sefalet içinde ölecekken bir köpek, siz buna geçici yuva sağlarsanız bambaşka bir hayatı olabilir. Yani bu kadar büyük bir fark yaratıyor aslında. Yaratmış oluyorsunuz geçici ya da kalıcı yuva olarak. O yüzden bunun artması, eğer yuva olamıyorsanız birkaç kişi bir araya gelip bir köpeğin pansiyon sponsorluğunu üstlenmek, bu da çok değerli bir şey. En çok bunlara ihtiyacımız var. Ya da gelip herhangi bir dayanışma etkinliğimizde bizimle dayanışmak. Bunların hepsi olabilir. Ama bence genel olarak hani sadece Kurtuluş Pati dostları Kurtuluş Pati dostları olarak demiyorum da genel olarak insanların köpeklere daha güzel davranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü köpekler bizi çok fazla seviyorlar, insanı çok fazla seviyorlar. Hani insanoğlunun aslında hak etmediği kadar çok seviyorlar. Düşmanlık aslında insan tarafından yapılıyor. O yüzden bunu durdurmak da bizim elimizde. Daha fazla yuva olmamız gerekiyor. Köpekle birlikte yaşamayı tecrübe etmemiz gerekiyor ki bence çok güzel bir tecrübe. Kimsenin hani dünyadan geçip gitmesini istemem bunu yaşamadan. Bununla ilgili farkındalık yaratmamızı çok isterim.
1: Çok güzel anlattınız Fatma Hanım. Teşekkür ederiz programa katıldığınız için.
0: Ben teşekkür
1: Kurtuluş Pati
0: ederim.
1: dostlarını takip edeceğiz.
0: Kurtuluş Pati
1: Buradan da.
0: dostları olarak aratırsanız Instagram'da takip edebilirsiniz etkinliklerimizi, yuva arayan çocuklarımızı, desteğe ihtiyacımız olduğunda oradan paylaşıyoruz. Bizi oradan takip edebilir dinleyiciler.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mihriban Demirkut'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Connections.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 958.

0: renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Yeni şeyler rejimi.
2: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
3: Herkese merhaba, ben İlda.
4: Herkese merhaba, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
3: Bu haftaki konumuz toplum olarak kaygılı olma halimiz aslında. Çünkü her birimiz neredeyse ortak sorunlara sahibiz bu çağda. Biz bu programda hep şöyle bir itirazdan yana olduk. Güvencesizlik, işsizlik, belirsizlik sadece bireysel bir ruh hali değil. Aynı zamanda bu duygularımızı üreten toplumsal, siyasal ve elbette ekonomik sebepler de var. Bu yüzden bu hafta şöyle bir soru soracağız. Prekarya çağında hepimizin bu programda da sık sık referans verdiğimiz gibi aslında prekarya çağında gelecek kurmak mümkün mü diye soracağız. Bu hafta bir konuğumuz var. Ekonomist ve psikolog, doçent doktor Selin Pelek bizimle. Hoş geldin Selin.
5: Hoş bulduk. Merhaba, teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
3: Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Konumuza böyle geçmeden önce biraz seni tanıyalım mı? Dinleyicilerimiz için.
5: Olur tabii. Ben Galatasaray Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ekonomi bölümünde. Daha çok iş gücü piyasası üzerine uzmanlaştım. Dolayısıyla üzerinde konuşacağımız makalede bu sürecin bir çıktısıydı. Öte yandan biraz da kişisel merak üzerinden işte psikoloji ve klinik psikoloji okudum. O arada da bu prekarya, güvencesizlik, kaygılı olma halinin toplumsal olarak aslında bir psikoloji alanıyla da bir bağlantısını kurmuş oldum. Bugün de herhalde bunlardan konuşacağız. O yüzden mutluyum bu programı çağırdığınız için. Teşekkürler tekrar.
3: Biz teşekkür ederiz. Aslında senin evet bir makalen üzerine böyle konu da bizim kafamızda canlanmıştı. Yani sıklıkla da dönüp baktığımız bir makale. Bir sınıf kavramı olarak prekaryanın eleştirisi makalene sık sık referans vereceğiz. O zaman önce biraz kavramın kendisinden başlayalım. Çünkü böyle çok başı sonu belli olmayan, herkesin çok dilinde olan da bir şey. Biz prekarya dediğimizde tam olarak kimlerden söz ediyoruz? Bir istihdam biçimi olarak bir prekarya kavramı karşımızda mı duruyor, yoksa hayatın bütününe yayılan bir güvencesizlik halinden mi bahsediyoruz?
5: Aslında tam da dediğin gibi prekaryayı eleştirirken biraz bu mercek iyi, yani bu kavramsal mercek iyi bir araç sunuyor bize. Biraz muğlak bir şey hakikaten bu. Zaten benim eleştirdiğim noktalardan bir tanesi de muğlaklıktı. Çok söylendi ama belki bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Bir bileşik kelime prekarya. İngilizce'deki precarious, güvencesizlik artı proletaryanın bileşiminden oluşan ve daha çok Standing'in kitabıyla prekarya başlıklı, işte yeni tehlikeli sınıf başlıklı iletişim yayınlarından Türkçe'ye kazandırıldı. Bu kitaptan sonra bizim özellikle sosyal bilimler camiasının gündeminde daha fazla yer eden bir konu. Neyi kapsıyor? Sınırları muğlak olmakla beraber şöyle alt grupları var. Örneğin geçici işlerde çalışanlar, bağımsız yükleniciler, bizim daha çok bu taşeronlaşma dediğimiz kesim, çağrı merkezi çalışanları, stajyerler gibi grupları kapsıyor. Daha çok tarif ettiği kesim bir güvencesiz istihdam biçimlerinde yer alan kesim, sen de söylediğin gibi. Ancak ne olduğu değil de ne olmadığı daha net. Yani kendini bir karşıt konum üzerinden anlatıyor çünkü prekarya kavramı. Diyor ki biz geleneksel proletaryanın dışında yer alan kitlelerin kavramıyız. Özetle bu, prekaryacıların dediği bu. Geleneksel proletarya kimdi? İşte daha güvenceli işlerde çalışan, sendikal hakları olan, işte yıllık izni belli olan, çalışma saatleri belli olan bir kesimden bahsediliyor. Şimdi benim itirazım biraz bu noktadaydı aslında. Belki bunu açmamız gerekir. Bu kesim bizim literatürde işçi aristokrasisi diye adlandırdığımız kesimdir. Daha çok Fordist döneme ait. İşte dünyadaki ekonomik büyüme hızının yüksek olduğu 2. Dünya Savaşı sonrasından 80'lerdeki neoliberal dalgaya kadar gelen bir dönemde yer alan, bence istisnai ve daha sonra hakları gerçekten büyük ölçüde tırpanlanan bir kesim. Prekarya dediğimiz konsept aslında tam da bu eski proletarya diye tariflediği şeyin karşısında duruyor. Fakat bu ne kadar eski ya da ne kadar geçerli ondan emin değilim. O yüzden bir eleştiri makalesi yazmak istemiştim. Çünkü bunu söyleyen tek ben de değilim bu arada. Bu epeyce tartışıldı sosyal bilimler literatüründe. Çünkü bu istisnai 30 yıllık 40 yıllık periyodu alıp üstelik de gayet Avrupa merkezci bir yerden bir geleneksel proletaryayı buraya tariflemek, bunun karşısına güvencesizlik ve toplumsal kaygı bağlamında yeni bir sınıf inşa etmek ne kadar gerçekçi toplumu anlamak için bundan emin değildim açıkçası. O yüzden neresi yeni diye düşündüm ve birazcık da tabii şunu söylemek gerekiyor. Ne olmadığı derken ikinci bir ayağı da şu aslında. Geleneksel emek sermaye karşıtlığının yanına bir şey daha koyuyor. Biz diyor aslında yeni bir sınıfız. Dolayısıyla neye karşı çıkarlarımız neyle örtüşmüyor? İşte o eski sendikalı, güvenceli, mesleği daha belirli olan proletaryayla. Dolayısıyla sınıfsal olarak sınıf içinde bir suni bölünme yaratıyor gibi gelmişti bana. Halbuki güvencesizlik yeni bir icat değil. Yani içinde yaşadığımız dünyanın, kapitalist dünyanın yeni bir icadı değil. Tam aksine. Asıl yeni olan aslında belki de o oradaki güvencelilik haliydi. Çünkü ortaya çıkışından beri aslında kapitalizm çeşitli sermaye birikim süreçleri içerisinde hep bu güvencesizliği yarattı. Bunu 17. yüzyıldan 18. yüzyıldan alıp bugün 21. yüzyıla getirebiliriz platform işçileriyle, işte kuryelerle, yapay zeka tartışmalarıyla vesaire. Ama bu güvencesizlik dediğimiz şey yeni bir icat değildi. Dolayısıyla buradaki gruplar arasındaki çıkar çatışmaları da bence çok sağlıklı bir yere oturmuyor demek istiyorum bu noktada.
3: Aslında biraz böyle senin anlattıklarından şöyle bir şey de canlanıyor kafamda. Biz kavrama fazlaca böyle ağırlık verdiğimizde ve yeni bir şeymiş gibi davrandığımızda biraz o güvencesizliği yaratan emek sermaye ilişkisini gözden kaçırıyormuşuz gibi bir durum da oluşuyor. Yani aslında prekarya bize eskiden var olan bir eskiden beri var olan bir sınıfsal ilişkiye yeni bir isim gibi bir yere mi oturuyor? Çünkü şöyle bir yer, makalenden de bunun altını sık sık çiziyorsun. Klasik sınıf ilişkileri ve yedek iş gücü ordusu üzerinden düşünmek aslında daha açıklayıcı da olur diyorsun. Biraz böyle eskiye, yani eskiyi yeni bir şey gibi paketleyip sanki böyle şapkadan tavşan çıkarmışız gibi oldu aslında.
5: Ya şimdi bu yeni bir şey üretmek, bir bilgi üretimi sürecinde önemlidir yeni bir kavramla tartışmak. Zaten bir taksonomiye baktığımızda o prekaryanın öncülleri de var. Örneğin sosyal dışlanma literatürü var, marjinallik literatürü var, enformalite literatürü var, kayıt dışılık vesaire. Bu bir underclass, işte sınıf altı süreçlere ilişkin bir sürü çalışma var. Ancak yeni dediğimiz şey her zaman o kadar masum olmayabiliyor. Ya da her zaman o kadar elimizde bir işte maymuncuk alıp her kapıyı açamayabiliyor. Prekarya'da biraz böyle oldu. Gerçekten ya şurası net. Şunu altını çizmek gerekiyor hakikaten. Güvencesizlik süreçleri bugün düne göre çok daha yakıcı. Çok daha nasıl diyeyim, insanlar gelecek inşa etmekte elbette ki ebeveynlerine göre çok daha fazla zorlanıyorlar. Fakat yeni bir sınıf çok iddialı bir laf. Ya da bütün politik stratejiyi bu yeni sınıf, yeni güvencesizlik hali üzerinden kurmak çok iddialı. Dediğin gibi aslında biz sınıfları tanımlarken üretim süreçlerine, sermaye birikim rejimlerine, makroekonomik düzleme, dış dünyadaki düzleme bakarak bir şey söylüyoruz. Örneğin Fordist dönem bir sürü parametrenin bileşimiyle ortaya çıkmış bir şeydi. Örneğin o işçi aristokrasi diyeceğimiz şey tırnak içerisinde dünyanın üçte biri kapitalizm dışı bir rejim altındayken, sosyalist rejimle yönetiliyorken ortaya çıkmış bir şeydi. Ya da o dönemde güçlenmiş bir şeydi. Şimdi bütün bunlara değinmeden yalnızca kontrat bağlamında, örneğin işte bağımsız yüklenciler geçici işler bağlamında bakıp istihdam rejimi tamamen değişti demek açıkçası bana çok iddialı geliyor. Ben tam aksine geniş işçi sınıfının büyüdüğüne inanıyorum bu anlamda. Yani evvelden yarı profesyonel dediğimiz örneğin işte hekimler, avukatlar, mühendisler gibi grupların da aksine geleneksel istihdam biçimlerine doğru çekilerek ücretli çalışanlar olarak istihdamda yer aldıkları ve bu istihdamdan kendi paylarına düşen güvencesizliği aldığını düşünüyorum yeni bir sınıf tarif etmek yerine. Tabii ki makale yazılı bir süre geçti ama o dönem için elimdeki verilere bakmıştım. Bu geçici işlerde çalışanlar, kısmi kontratta çalışanlar ya da Standing'in anlattığı gibi işte daha böyle esnek çalışma biçimleri açıkçası Türkiye piyasasında çok geçerli gibi gözükmüyor. Yerine dediğim gibi bir güvencesizlik hali mümkün. Sendikaların çok güçsüzleştiği herkesin malumu. Emeğin örgütlü gücünün her yerden saldırı altında olduğu çok herkesin malumu. Ama baktığımızda bunları klasik istihdam biçimlerinden ayıran çok net bir turnusol kağıdıymış gibi gözükmüyor. Prekarya kavramsallaştırması diyeceğim.
4: Şimdi gayet ciddi meselelerden konuşurken ben bu haftanın şarkı konseptinden bahsedeceğim. Ama sonra yine konuşmaya devam edeceğiz. Hazır Eylül ayına girmişken elbette konseptimiz şehre dönüşten bahsedeceğiz. Herkes işine ve okuluna tekrar dönmüşken böyle işe ve okula giderken yolda dinlemelik tatlı şarkılar da diyebiliriz bunlara. İlk şarkımız Simon & Garfunkel Homeward Bound.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Prekarya kavramını konuşuyorduk. Selim Pelek, doçent doktor Selim Pelek bizimleydi. Devam ediyoruz programımıza.
1: Selin, makaleni yazdığın dönemin üzerinden birkaç yıl geçti aslında ve bu dönemde de elbette güvencesizlik de arttı ve çok daha farklı biçimlerde de karşımıza çıkıyor. Az önce biraz bahsettin aslında. Kurye platform ekonomisi, freelance çalışma, uzaktan çalışma ya da proje bazlı işler, diplomalı işsizlik, aynı anda birkaç işte çalışma ve sürekli iş değiştirme. Yani aslında sabit bir işin olması da artık tamamen güvence yaratmıyor. Her an bir risk altındayız. Ya burada şu an bugünün Türkiye'sinden bakarsak prekaryalaşmanın sınırlarının genişlemesi hakkında neler söyleyebiliriz?
2: Çok haklısın. Özellikle teknolojik araçlar üzerinden güvencesizliğin yerleşmesi söz konusu. Benim altını çizdiğim nokta bu esnek istihdam biçimleri. Sanki çünkü prekarya tartışmasının içerisinde şöyle bir ikilik var. Demin de biraz bahsetmeye çalıştım. Böyle yeni sınıf nasıl bir şey diye düşünüyorlar. Yeni sınıf işte hatta kitabın kendisini geçiyordu yanılmıyorsam. Anne babasına ne iş yaptığını tam da anlatamayan işte eğitimli ama ne iş yaptığı da tam belli olmayan bir gruptan bahsediyor.
0: Bizleriz onlar. Onlar bizleriz.
2: Evet, bugün biraz üniversiteyi bitirmiş işte genç yaşında olan insanlar olarak gözümüze canlanacak bir tip. Fakat benim burada demek istediğim şey biraz bunlar, yani bütün bu diplomalı işsizlik süreçleri, motokuryeler, işte çağrı merkezleri, bu emek piyasasının yapısal sorunlarından, sermaye birikim rejimlerinin azade bir kitle mi mesela bunlar? Örneğin eğitimin metalaşması ile mi açıklamak gerekiyor bütün bu diplomalı işsizlik süreçlerini? Yoksa biz yeni bir sınıf var artık karşımızda. Bir şeyler yenileşti. Dolayısıyla eski bakış açımız bir işe yaramaz artık bu noktadan sonra mı demek gerekiyor? Ben biraz daha ilk kısımdayım açıkçası. Diplomalı işsizliğin örneğin çok açıkça Türkiye ekonomisinin yapısal bir sorununa işaret ettiğini, onun bir sonucu olduğunu iddia ediyorum. Örneğin plansız bir eğitim rejimi ve bu eğitimin kendisinin bir meta haline gelmesi. Aşağı yukarı bütün dünyada bu süreçler böyle yaşanıyor. Fakat prekarya konsepti bunu biraz da gönüllü bir esneklik olarak da alıyor. Artık diyor bunlar eskisi gibi zaten öyle bir sendikada olmak da istemiyor. O kadar belirgin bir iş piyasasında yer almak da istemiyor. O kadar ciddi bir siyasal talebi de yok. Dolayısıyla siyasal talep meselesi mesela çok önemli prekarya kavramının içerisinde. Çünkü klasik görüş işçi sınıfının yani üretim araçlarından işte mahrum hale gelmiş ve emeğini satan işçi sınıfına ya da bir tarihsel bir rol biçiyordu. Prekaryacıların reddettiği birazcık da bu. Artık böyle bir tarihsel rol yok çünkü böyle bir tarihsel sınıf yok demeye çalışıyorlar. Bunun tipik bir tezahürü sendikalaşma süreçleri üzerinden. Halbuki bence asıl sendikalaşma sürecinin baltalanması tam da bahsettiğimiz sermaye birikim rejimiyle ilgili bir şey. İnsanların bireysel bir tercih ya da esnek çalışmayı tercih ettiği için orada yer almak istemediği ya da onu beğenmediği için değil. Bu örgütlenme olanaklarının aksine ortadan kaldırılması üzerinden tartışılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Dolayısıyla teknolojik araçlarla güvencesizliğin nasıl yerleştiğini konuşmak, ortaya koymak, buna ilişkin çalışmak başka bir şey. Bunun üzerinden yeni bir sınıf icat etmek başka bir şey diye düşünüyorum. O yüzden neolojizmin birazcık tehlikeli tarafı burada, riskli tarafı burada diye düşünüyorum. Çünkü bu bizi temel noktayı kaçırmaya itebilir. İngilizlerin çok güzel bir deyim var. Bebeği banyo suyuyla beraber atmak. Banyo suyunu atarken sanki en temel şeyi de atıyormuşuz gibi geliyor bu tartışmaların içerisinde.
1: Tam burada aslında biz geçtiğimiz programlarda da bahsettik ev genci kavramından. Türkiye'nin ciddi sorunlarından bir tanesi. İşte ne istihdamda yer alıyor ne eğitimde yer alıyor. Aile evine sıkışmış durumda birçoğu. İşte çalışamıyor, dolayısıyla bağımsızlığını da ilan edemiyor. Bu ev genci meselesi hakkında ne söylersin?
2: Ya önemli, özellikle diğer OECD ülkelerine baktığımız zaman Türkiye'de bir başka farklılık da orada var. Ev genci aslında daha çok ev genç kadınları. Burada ben toplumsal cinsiyet perspektifinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu genç kadın istihdamı nasıl diyelim tamamen bir kenara atılmış. Eğitimli olsa da eğitimli olmasa da, bu arada bunların bir kısmı üniversite eğitimini almamış, ciddi bir kısmı üniversite eğitimi araçlarından mahrum kalmış genç kadınlar. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Yani mesela toplumsal cinsiyet kavramı bizim için çok önemli bence, Türkiye'deki ne eğitimde ne istihdamda olan. Ama işin merkezinde o durmuyor. İş piyasası, yani yıllardır bu işin içindeyim. İş piyasası böyle black box değil. Yani bir kara kutu var da oraya gidiyorsunuz işte, bahtıma ne çıkarsa diye iş piyasasına yer alıp yer almama kararınız bu şekilde oluşmuyor. Bu tamamen bir talebe binaen oluşuyor. İnsanlar çalışma isteğini, çalışma imkanları olmadığı için baltalıyorlar. Dolayısıyla evde oturan genç kadın aslında dışarıda iş bulamayacağına inanıyor. Bizim işte umudu kırılmış işsizler dediğimiz kategori bunlar. Aldığı eğitime göre, örneğin çok iyi bir sanat tarihi mezunundan bahsedelim. İyi bir müzede çalışırsa belki çok faydalı olacak bir insanken, bunun olmayacağına inandığı için evde oturuyor. Anlatabiliyor muyum? Yine dönüp dolaşıp o büyük resme, o büyük makro dünyaya dönüyoruz. Çünkü bugünkü sermaye birikim rejimi bir sanat tarihçisini istihdam edecek bir araç yaratamıyor. Öyle bir kamusallık yok. Böyle bir bu kadar tarihi bir ülkede yaşamamıza rağmen böyle bir perspektif yok. Böyle bir perspektif olmadığı için de umudu kırılmış bir şekilde bu genç evde oturuyor. Kendi yeteneklerine uygun, kendi becerilerine uygun bir iş piyasası olmadığını düşünüyor çünkü. Büyük ölçüde böyle olduğunu anlıyorum ben verilere baktığımda.
1: Ben felsefe okuyan biri olarak çok iyi anlarım o sanat tarihi mezunu insanı.
0: Her birimiz bütün bu şeyin, kötücül akışın çok ciddi parçasıyız gerçekten. Selin, sen anlatırken biraz hem bu örgütlenme meselesinden bahsettin, hem de aslında işte özellikle genç kadınlar üzerindeki bu ev genci meselesinin genç kadınlara odaklanmasından bahsettin ya, şöyle şeyler de canlandı tabii ki kafamda. O kadar ciddi parçalanmış bir emek yapısı içerisindeyiz ki ortak çıkarlar etrafında örgütlenmek de artık biraz çok zor bir hale geliyor. Yani geleneksel sendikal örgütlenme biçimleri prekaryanın ihtiyacına cevap veriyor mu? Tabii bu apayrı bir tartışma konusu, ama güvencesiz çalışanların çok açık ki yeni dayanışma ve örgütlenme biçimlerine de ihtiyacı var. Muhtemelen başta kadınlar olmak üzere, ama hep beraber hareket etme duygusunun altı da çok boşalıyor sanki. Bu kaygılar o kadar bireysel hale geliyor ki. Bu biraz tehlikeli
2: Maalesef,
0: tabii.
2: maalesef zaten dediğim gibi görüngü buyken bunu teorize etmek bu parçalanmış hali de güçlendiriyor gibime geliyor benim. Tam aksine biz ortak çıkarlar etrafında örgütlenmemiz gerekirken işte prekarya niye geleneksel proletaryadan farklıdır, niye onlarla birlikte hareket edemez, niye çıkarları çatışır diye tartışmak bence tam da bu ayrışmayı besleyen bir şey. Ben aksine ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmenin yollarının aranması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin teknoloji bizi nasıl güvencesizleştiriyorsa, aynı şekilde belki bir araya gelmemizin yollarını da, bunun elinde çok clear cut bir reçetesi yok elbette, olsaydı daha başka şeyler konuşurdum ama maalesef ki yok. Ama örneğin teknoloji üzerinden belki örgütlenme biçimlerimiz de daha kolaylaşabilir. Yani en azından bu bir araç olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü bu çıkarlar ve taleplerin ayrışması bizi nasıl diyelim daha riskli tartışmalara da itiyor. Örneğin prekarya teorisyenlerinin, peki prekaryanın tarihsel rolü ne madem proletaryadan bu kadar ayrışmış bir sınıf varsa diye sorulduğunda ortaya çıkan en net cevap evrensel gelir meselesi. Evrensel temel gelir konusu. Şimdi bu evrensel temel gelir yapılır yapılamaz ayrı tartışma, ama yapılsa dahi, yapıldığını düşünelim. Herkese bir evrensel temel gelir bağlandığını düşünelim, vatandaşlık bağı üzerinden. Bunun kendisi de güvencesizleştirmeye bir kapı açmayacak mı? Benim aklımda mesela şey bir soru bu. Tam da bu güvencesizleştirmeyi kurumsallaştıracak bir şey olmaz mı? Herkesin bir temel gelirinin olması diye düşünüyorum. O yüzden bütün bu fason üretim, işte güvencesiz çalışma, çağrı merkezleri, geçici işlerde çalışanlar aslında Ne kadar o büyük resmin parçası ve küçük ayakları olduklarını anladıkça ve birleştikçe daha anlamlı bir mücadele hattı örülebileceğine inanıyorum. Çünkü fason üretim dediğimiz şey örneğin büyük ölçekli üretimde bir simbiyoz ilişkisi içerisinde. Bunu birbirinden ayrı düşünemiyoruz. Niye o zaman bunların çalışanları farklı çıkar grupları olsun ki diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi ben yine Sıla gibi olayın en ciddi yerinde bir şarkı arası vererek üzerimizdeki baskıyı hafifletmenin bir yolunu da arayacağım. Bu düzenin baskısını. Sıradaki şarkımız Carole King'den gelecek. So Far Away diyeceğiz.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Meselenin bence oldukça can alıcı yerlerinden birisindeyiz. Ve kafamda yine şöyle bir şey canlanıyor. Bu prekarya tartışmasının hep böyle işte bir sınıfsal boyutunu konuştuk, örgütlenme meselesine dair de ayaklarından bahsediyoruz ama bir yandan da böyle bir sınıfsal hareketlilik meselesi kafamda canlanıyor. Şuna sık vurgu yaptık ya, uzun yıllar eğitim almak, bir meslek edinmek, düzenli çalışmak daha iyi bir hayata ulaşmanın yolu olarak hep anlatıldı bizim kuşaklara. Yani böyle tabiri caizse üniversite okursan yırtarsın çünkü iş bulursun ve bir hayat kurabilirsin. Ama bugün üniversite mezunu olmak, meslek sahibi olmak ve çok sayıda genç ailesine sahip olduğu yaşam standartını bile yakalayamıyor aslında. Böyle bir umutsuz bir durumun içerisinde. Yani bu tabloyu nasıl okumak gerektiğini bir konuşmak istiyorum ama bir yandan da şu aklımda var sınıfsal hareketlilikten doğru. Prekaryalaşma yalnızca bugünün çalışma koşullarını mı değiştiriyor? Böyle mi okuyalım? Yoksa kuşaklar arası bir sınıfsal yükselme vaadi vardı ya aslında bu düzenin. Bir yandan da bunu ortadan kaldırmış olmuyor mu? Aslında düzenin böyle kendi ayağına da sıktığı bir şey haline geliyor. Bir şey, kapitalizmin böyle bir büyüsü de kayboluyor aslında bir yandan da.
1: Evet, sondan başlayalım. Kapitalizmin büyüsünün kaybolması bugün sermaye dünyası için çok büyük bir dertmiş gibi gözükmüyor. Çünkü karşısında tam da programın başından beri konuştuğumuz örgütlülüğünü kaybetmiş, kendi gücünden feragat etmiş bir çalışan yığını var diyelim. Ve burada tabii ki bir dibe doğru yarış var, bir borçluluk mekanizması var. Ya bu hani bunlar da üzerine atlanmaması gereken konular. Durumuna şükretmezsen bu borçlulukla beraber aşağı doğru düştüğünde daha da kötü durumda olacaksın hali var. Bu rıza bu şekilde üretiliyor büyük anlamda. Üstüne üstlük zaman zaman değindik. Belki biraz ikinci alanıma da giriyorum ama bu borçlulukla beraber gelen çok bireysel bir kaygı hali var. Bu bireysel kaygı birleşe bir toplumsal kaygı bulutu haline geliyor ama herkesin çok atomize bir yerde olduğu, atomize bir şekilde hareket ettiği, hatta zaman zaman arada görüyorum, özellikle bu kuşaklar arası nasıl diyelim, düşüş bağlamında özellikle genç kuşakların biraz daha yaşlılara, örneğin EYT'lilere tepkisi. Şimdi bu büyük anlatıyla mücadele etmek tabii ki kolay bir iş değil. Ama bize düşen temel görevlerden bir tanesi şu: bu kitle araçlarının, medya araçlarının da buradaki anlamı çok büyük. O yüzden çok iyi bir program yapıyorsunuz. Bir kere daha tebrik edeyim sizi. Bütünlüklü çıkarların altını çizebilmek. Örneğin EYT, bugün EYT olduğu için emekli maaşları bu kadar düşük değil aslında. Bunu söyleyebilmek ya da...
0: Bu en önemli cümle bu arada. İnsanların gerçekten en kavga verdiği şeylerden bir tanesiydi
1: Ya
0: gerçekten.
1: tabii bu aşınan kamusallık fikriyle ilgili şeyler bunlar. Maalesef ki en genel çerçevede bu yeni sınıf meselesinin de ben aşınan kamusallığa biraz katkı sağladığını düşünüyorum. Elbette ki şey yapmayalım tabii ki. Önemlidir yani toplumda değişen dinamikleri anlamaya çalışmak, bunları kavramsallaştırmak önemlidir ama buradan bir teori çıkarmak biraz fazla. Niye fazla? Çünkü sosyal güvenlik sistemindeki çöküşe bakarken biz buna bir şirketle bakamayız, şirket gözüyle bakamayız. Sosyal güvenlik sistemi zaten kar elde etmesi gereken bir şey mi? Şirket mi yani mesela SGK kar etsin? Birinden alıyor, birine veriyor. Yani bir kuşaklar arası dayanışmayı bu şekilde dinamitlemeye çalışmak bence tamamen aşılan kamusallık fikriyle ilgili bir şey. Sosyal güvenlik sistemi zarar edebilir. Kamu hastaneleri zarar edebilir. Bunlar kar elde etmesi zorunlu olan herhangi bir fabrika, herhangi bir market, bakkal falan değildir. Yani bu bir kere bunu bir yere koymak gerekir. İkincisi, en genel çerçevede bugünün ya da dünün emekçilerin elde ettiği bir zafer hepimize yazılır. Ya maden işçileri kazanırsa bugün akademik personel de daha iyi şartlarda çalışma fikriyatı güçlenir en azından. Kendi özgüveni, sınıfsal özgüveni güçlenir. O anlamda bu bütünlüklü sınıf siyasetinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün potansiyel gücünden çok uzakta olduğu muhakkak bütünlüklü bir sınıf siyasetin. Ama en azından söylemsel olarak burayı beslemenin iyi bir yatırım olabileceğini düşünüyorum geniş kitleler açısından.
2: Ben de işin psikolojik boyutuna dair aslında bir şeyler konuşalım istiyorum biraz daha. Bu işe ve işsizliğe dair aşırı kaygı halinin hani insanda yarattığı çok derin bir tahribat var ya. Bu hem bizi yalnızlaştırıyor hem belki düşmanlaştırıyor. Bu duygular belki bizi politik olarak da bazen yanlış yere sokuyor ya da yanılgıya düşürüyor. Bu ikircikte hal hakkında ne söyleyebiliriz sence?
1: Yani psikolojik boyut belki çok daha uzun konuşmayı belki başka programa hak ediyor. Ama burada nedensellik ilişkisi nereden nereye bunu tam olarak tespit etmek çok zor. Yani ben bireyselleştiğim için bu kadar kaygı duyuyorum. Bu kadar kaygı duyduğum için bireyselleşip bir şey çöküyorum. Bu gerçekten üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir şey. Şimdi örgütlülüğün, toplumsal örgütlenmenin her anlamda bu kadar zayıfladığı bir ortamda, bu yeni bir süreç de değil artık. Örgüt denen şeyin, çalışan örgütü denen şeyin öcüleştirilmesi birkaç kuşak aldı. Yani en azından Türkiye bağlamında 1980 sonrasını alabiliriz ki 46 yıl geçmiş, az buz bir süre değil. Şimdi bu kadar zayıflamış bir örgütlülük düzeyinde siz bu kaygı yaşarsınız elbette. Ya yani bunun zehri panzehri anlatabiliyor muyum? Yani nedensellik ilişkileri çok daha zor. Bugün maalesef şurası da bir gerçek. Yani bütün bu bireysel anlatı bugün için diyeyim, toplum tarafından satın alınmış durumda. İşsizsem bu benim sorunumdur mesela. İşsizsem yanlış tercihler yapmışımdır. Yanlış bölüm okumuşumdur. Yeterince çalışmamışımdır.
2: Ya da
1: Hep
2: şey var
1: insan...
2: ya, gençler iş beğenmiyor, iş bir sürü var diye.
1: Ha. Gençler iş beğenmiyor, o da işin bir boyutu. Çok haklısın. Ama bir takım yanlışlıklar vardır. O yüzden böyle olmuştur diye düşünülüyor. Ve bunun maalesef alıcısı çok tahmin ettiğimizden daha fazla. En azından ideolojik anlamda ben bu bağlamda neoliberal bakış açısının bir yer edindiğini insanların zihninde düşünüyorum. O anlamda başarılıdır yani. Bakın şeyde gündelik hayat işleyişinde hiç başarılı değil neoliberal dünya. Örneğin işte üniversitenin değerini kaybetmesi, eğitim metalaştı ve bugün gerçekten üniversite neye yarar diye tartışıyoruz. Haklı bir tartışma. Çünkü bunun temelinde de bir metalaşma süreci var. Bu da tartışılıyor. Ama şuraya geldiğimizde işsiz ya da borçlu ya da işte yeterince mutlu olmadığı bir iş hayatına sahip bir insan gördüğümüzde o kişi de dahil olmak üzere herkes bunu bir takım yanlış tercihler doğrultusunda bu tabloya ulaşıldığını düşünüyor. Hayır, burada bu kılcal damarın sonucu o kişi. O sanat tarihi okumuş, demin verdiğimiz örnek. O kılcal damarın sonucu buraya gelene kadar bir sürü başka süreçler var. Bir sürü bu sonucu belirleyen çok fazla parametre var. Bu parametrelerin birçoğuna biz müdahil değiliz. Üniversiteler özelleştirilirken kimse bize sormadı, topluma sormadı bunu yaparken örneğin. Bu süreçlere müdahil olmak ve bu ikisinin arasındaki bağlantıyı kurmak benim en temel derdim bütün bunları anlatırken. Burada asıl büyük anlatı gizli bir tarafta. O yüzden bireysel kaygı çok doğal. İnsanlar işini kaybetmekten de korkar, borçlarından ötürü kaygılanır, çocuklarına iyi bir gelecek bırakamadığı için kaygılanır. Ama bütün bunlar o kadar da bireysel hikayeler değil. Dolayısıyla bireysel olarak çözemeyeceğiz. Ancak bütünlüklü bir sınıf siyasetiyle çözeceğiz diye düşünüyorum.
0: Bu bence de çok doğru. Ben de sık sık bunun altını çizerim. Hatta Sıla'yla da böyle yayında hep şey esprimiz vardır. Sıla hep der ki senin fazla solculuğundan her şeyi sınıfa bağlıyorsun. Ama biraz yaşamımızın gerçekliği de bu oluyor bence de. Çünkü bu kaygılı olma hali hepimizde var. Yani bireysel olarak da tabii ki çok hissettiğimiz bir şey. Çözümlerini farklı farklı buluyoruz. İşte kimimiz toplumsal geniş bir örgütlenmenin parçası oluyor. Kimisi de artık böyle bir anksiyeteyle, mücadeleyle devam, kalp çarpıntılarıyla devam ediyor. Ama biraz bana şey gibi geliyor senin anlatımlarında da. Böyle aslında sanki sistemin yarattığı bir arıza, bir sonuç değilmiş de bu kaygı. Aksine bizi sürekli uyum sağlamaya ve kendimizi daha iyi olabilmek için yeniden üretmeye, belki riskleri tek başına yönetmeye zorlayan böyle bir düzenin işlevsel bir parçası haline getiriyor sanki bizi, uyum
1: Kesinlikle öyle.
0: mekanizması gibi.
1: Kesinlikle öyle ve şurası da çok ilginçtir. Bakın tekrar bu prekarya teorisyenlerine dönersek, bahsettikleri sınıfın bir özelliğidir bu öfkeli olma hali, kaygılı olma hali, kontrolü kaybetme hali. Hatta o yüzden tehlikeli sınıftır alt başlığın adı meşhur kitap. Öfkelidir, dışlanmıştır, güvencesizdir, kaygılıdır, kontrolü kaybetme riski altındadır. vesaire. Ama peki talebi ne dediğimizde, bu sınıfın talebi evrensel temel gelir talebi. Anlatabiliyor muyum? Burada da bir anda çok uysallaşır mesela teorik düzlemde. Prekarya'nın talebi bu ufukla sınırlıdır. Aksine ben şöyle iddia ediyorum. Yani biz bireysel kaygımızdan azade olup bir araya geldikçe gerçek taleplerimiz, yani bütün bu büyük anlatıyı değiştirecek. Örneğin eğitimden örnek verdiğim için oradan gideyim. Yani eğitim beceri ilişkisini yeniden kurabilecek, daha kamusal bir perspektifle, daha insanların yeteneklerine göre istihdam biçimlerini de bu şekilde yaratarak, örneğin bir sanat tarihi mezununa gerçekten bu kadar tarihi bir ülkede güvenceli, güzel bir iş yaratma bağlamına getirdiğimizde, zaten bu meseleyi talep anlamında da aşmış olacağız, bu kaygılı, öfkeli, işte tehlikeli sınıf halimizi. O yüzden bugün değişen sermaye düzeni koşullarını, değişen kapitalizm koşullarında bakıp gördüğümüz bir şeyi teorileştirmenin, mutlaklaştırmanın, kendisini muğlaklaştırarak mutlaklaştırmanın diyeyim hatta biraz da kelime oyunuyla, gerçek sorunu ve gerçek çözümü kaçırma riski taşıdığını, barındırdığını düşünüyorum.
2: Yine sohbetin en güzel yerinde İlla'cığım. Şarkıma gidiyorum. Ulan'ın yaptığı gibi diyor bir de az önce. Birinin şarkıları sunması gerek.
0: Ya çok güzel bir giriş, tatlı bir girişti. Sana laf atmak istedim o yüzden.
2: Sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. İlda'nın güzel bir seçimi gelecek. Sıradaki şarkı Fabrizio de Andre, Don Rafael.

0: Biraz konuşmalarımız üzerine aklımda anlık olarak şöyle bir şey canlanıyor aslında Selin. Bütün bu kaygılı olma hali ve aslında doğru mu bilmem ama kaygı toplumu diyeceğim. Kaygı toplumunun yurttaşlığın dönüşümü üzerinden de aslında düşünmemiz mümkün mü diye aklımdan geçiyor. Çünkü bence içinden geçtiğimiz ülkenin içinden geçtiğimiz bu süreci tarihsel de bir süreç her anlamıyla birçok şey birçok bağlamda ama en çok da yurttaşlık bağlamıyla. Çünkü bizim anladığımız yurttaşlık bireyin yalnızca hukuken işte eşit olması, eğitim, sağlık, barınma, çalışma, sosyal güvenlik gibi alanlarda belirli kamusal haklara sahip olmasını da aslında içeriyor. Yani salt bir hukuki eşitlik değil ama tüm bu haklarla beraber bir anlatıydı. Şimdi aslında sen de vurguladın. Bu hakların giderek piyasalaştığı ve bunlara erişimin de ne yazık ki sınıfsal bir konuma bağlı hale geldiği bir düzende yurttaşlık da ortak haklar zemininden uzaklaşmış duruyor ve biraz belki şunu da konuşmak gerekiyor. Herkes bu kadar bireysel olacaksa ve tırnak içinde kendi riskini taşımak zorundaysa kaygı o zaman yalnızca ekonomik güvencesizliğin değil, yurttaşlığın da içinin boşalmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tabii bunlar zaten birbirinden ayrı gibi gözüken ama birbiriyle çok iletişim halinde, birbiriyle konuşan meseleler. Dediğim gibi bugün dünyaya baktığımızda bunu görüyoruz. Yani sadece Türkiye tabii ki ayrı bir yer hak ediyor. Yani birçok bağlamda hem işte siyasal bağlamda hem son yıllarda hızlanan bu dönüşüm haliyle ama... Dünyaya baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Yani bu işte Avrupa merkezci bakış açılarının bence bu kadar eleştirilmesinin bir ayağı da bu. Orası zaten parantezdi ve o parantezin bir mücadele sonucu olduğunu da zaman zaman unutuyoruz. Yani işte eğitim meselesi, bedava eğitim, ücretsiz sağlık, emeklilik hakkı, sendikalaşma hakkı, tatil hakkı mesela en basitinden tatil, yıllık izin hakkı. Bunlar dünden bugüne sağlanmış böyle yukarıdan inmiş şeyler değillerdi. Bir mücadelenin ürünüydü bunlar. Şimdi o tahterevallide biz gücümüzü kaybettiğimiz ölçüde elbette ki bunları da kaybediyoruz. Dolayısıyla kazanmamızın yolu da bu aşağı doğru yarışı durduracak birbirimizle mücadele etmek yerine o bütüncül çerçeveyi yeniden üretecek bir söylem üzerinden olması gerekiyor. O yüzden de yani bireysel kaygının nasıl toplumsal bir şey olduğunun altını çizdikçe bunlar güçlenecek diye düşünüyorum. Tekrar edeyim yani bir fabrika içerisinde fason üretimi ya da bir okulda işte sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, kadrolu işçi, fason bütün bunlar bir simbiyozun sonucu, bir birlikte yaşam, bir karşılıklı bağlantının sonucu. Dolayısıyla ücretli öğretmenin kadrolu değil asıl yukarıya bakması gerekiyor ki kendi durumunu iyileştirmek için. Bunu yaparken de olabildiğince paydayı geniş tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Selin, aslında tam buna dair bir şey soracaktım. Programın sonuna gelmişken cevabı pek de kolay olmayan, yani reçetesi çok hızlıca yazılıp verilemeyen bir şey soracağım ama kapanışta belki bundan bahsedebiliriz. Bu geleceksizlikten bahsettik. Geleceksizlik ortak paydasında buluşan kitleleriz aslında ve böyle kendimizi yeniden bir siyasal özne haline getirebiliriz. Bu topraklarda o zaman bu dayanışma ve hak arama dilini nasıl örebiliriz? Yani konuştuklarımızın sonucu olarak ne söyleyebiliriz sence?
1: Yani en şey net bir şekilde cevap vereyim. Maden işçisi kazanırsa ücretli bir öğretmen de kazanacak. Yani bunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biri birine karşıt, biri birinin farklı takımlar değil bunlar. Yani birbirine gol atmayacak. Biri bir şey elde ederse diğerine de hem güç verecek. En azından psikolojik manada bütün o kaygıyı biraz azaltacak bir güç verecek. Ama bunun çok daha fazlası. Bunu isterseniz başka bir programda daha detaylı konuşuruz. Dolayısıyla dayanışma ruhunu, destek ruhunu birbirimizden esirgememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz rekabet içerisinde olan farklı gruplar değiliz ya da çıkarları çatışan gruplar değiliz. En temelde prekarya teorisyenlerinin söylediği gibi tam aksine çıkarları ortak gruplarız. Bunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Belki başlangıç noktası olarak.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi, bundan sonrası için de başarılar diliyorum sizlere.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim için de tam böyle aklımızdaki gibi bir program oldu. Değinmek istediğimiz her şeye değindik. Yeni Şeyler rejiminden bu haftalık bu kadar.

0: haftaya cumartesi saat 11'de görüşmek üzere diyelim.
1: Tekrardan iyi ki geldin Selin. Keşke daha da uzun konuşabilseydik bu konuları. Seni daha uzun dinlemek isterdik. Programımızın son şarkısı Yeni Türkü'den gelsin. Başka türlü bir şey. Haftaya cumartesi saat 11'de görüşmek dileğiyle.

yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bilge Su Çakmağı teşekkür ederiz.
2: Harici Bellek.
3: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek yayında 5 Eylül Cumartesi 345. kez huzurdayım. Bendeniz Murat Meriç. Sizlere Karaburun'dan sesleniyorum ve başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Programı Zülfü Livaneli'nin 1979 yılının Haziran ayında Almanya'da katıldığı Kemnade Festivali'nde sazıyla seslendirdiği bir ezgiyle açtım Kırklar Semahı. Bugün Harici Bellek'te farklı zamanlarda yapılmış konser kayıtlarından seçmeler var. Konserlerin yasaklandığı şu günlerde geçmişe, eski Türkiye'ye gidelim. Orada neler oluyor ona bakalım istedim. Şimdi 16 yıl öncesini ışınlanalım ve 2010 yılının 12 Haziran günü Grup Yorum'un İnönü Stadyumu'nda verdiği 25. yıl konserine konuk olalım. Grup Yorum, yasaklar yüzünden bugün konser veremiyor ama bir dönem stadyum dolduruyordu.

Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Umutlarımızla geleceğe, fırtınayla. Haydi.

Grup yorumun ardından bir canlı kayıtta yeni türküyü dinledik topluluk. Sözlerini Murat Ammonga'nın yazdığı Fırtınayı seslendirdi. 90'lı yıllarda umudumuzu artıran şarkılardan biriydi bu. Sırada yine aynı dönemlerde tanıştığımız bir başka şarkı var. Düşler Sokağı. Hüsnü Arkan mikrofonda.

0: Gelek spas boha tnawa. Gelek spas boha bunawa. Çepikek jmoa.
1: Yıllar sonra yeniden bir araya gelen, konserlere başlayan Komamet Haynıkna'yı seslendirdi. Şimdi biraz daha eskiye uzanalım. 60'lı yılların ortalarında TRT stüdyolarında verilmiş bir konsere konuk olalım. Oradan 80'li yıllara Almanya'ya ışınlanacağız. Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor.
2: Evet, karşınızda alkışlarınız ve Tülay German.

0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Bugünkü Türkiye'de tüm Kürt kültürü ve dili yasak. Bu yasağın karanlığında Kürt türkülerinin talan edilmesine karşı çıkmak hepimize görev oluyor.
2: Roj kevere dema nire kat khariye hat şkandın ve çağı emestranin ko tev bejin u tev bedişabın.

0: Where am I? Des male bide des tiye. Des behevdim el behevdim govende begren.
1: Kavalını davulunu sazını da çal. Türkümü Türküne bağlayalım.
0: Lekin temburu da holu bulur ahwe. Govende ahwe sitrana amin begredin.
1: Kültürlerimiz yan yana büyümüş iki ulu ağaçtır. Bu iki ağacın meyveleri türkülerimiz kardeştir.
0: Kandil mab sek salam. Kelek ahak vaka dudarin bilin jine. Berivan her dudaran, stranin me huşku biran.
1: Bursa da burda fe burda bula. Herkesi el ele oynatalım. Dostlara neşe umut verelim. Düşmanı çat diye çatlatalım. Ben buribinin davun elirdim. Dostlarla ranen gözünde bilirim. Bir uçuşa dostu birin me.
0: Bera düşmeni me bıgırık bu takın.
1: Bursa da burda fe burda bula. Birliğe çağıralım herkesi biz. Sömürüye karşı bu kavga bugün, Türk'ü de Kürt'ü de el ele yüz. Sömürüye karşı bu kavga bugün,
0: Gidiket fari efşeri rojin.
1: Faşizme karşı bu kavga bugün,
0: Lütfi faşizmi efşeri rojin.
1: Türk'ü de Kürt'ü de el ele yüz.
2: Tülay German ve Cem Karaca'nın ardından sırayı Şivanperver ve Melike Demirağ aldı sanatçılar. 80'li yıllarda yaptıkları Sitranen Med Dostun, Türklerimiz Kardeştir başlıklı turnenin açılışında seslendirdikleri şarkıyla huzurdaydı. Programın bundan sonrasında Dümeni Rock cenahına kıracağız ve ekseriyette 2000'li yıllarda verilmiş konserlere konuk olacağız. Duman'dan Mor ve Ötesi'ne, Masarfa Otoskan'dan Pentagram'a uzanacağımız bir küçük yolculuk bu.
3: İyi akşamlar arkadaşlar, nasılsınız? Çok sağ olun.

Harcibelliğin sonlarına yaklaşırken yayınlanmamış iki akustik kayıt dinleyeceğiz. İlki Duman tarafından seslendirilecek bir Fikret Kızılok şarkısı. Sonrasında sırayı Adamlar alacak ve bugünlere çok yakışan Utanmazsan Unutmam'ı seslendirecek.

Adamlardan dinlediğimiz Utanmazsan Unutmam Harici Belleğin son şarkısıydı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine buluşacağız. Ben Deniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyor. Her zamanki temennimi yineliyorum. Yasakların olmadığı, insanların şaka yaptığı için tutuklanmadığı, barışa hasret kalmadığımız günlerde şarkılarımızı alanlarda hep birlikte söyleyelim. Hoşça kalın, Apaçık Radyo'da kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bilge Su Çakma'a teşekkür ederiz.
1: Gelecek istasyon Taksim. Havataş yönünde bir yolculuğumuz var.

0: Apaçık Radyo.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
1: Hazırlayan ve sunan Aslı Kodaman.
2: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
5: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
6: High time.
5: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cem Ati'ye teşekkür ederiz.
4: Hey! Açık derin!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta canlı yayındayız. Erden Eruç ve Kaptan Tayfun Denizmen'le yapacağız Açık Deniz'i. Erden merhaba.
1: Merhabalar efendim.
0: Merhaba Erden. Tayfun Denizmen kaptan. Tayfun merhaba.
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Sağ olun, sağ olun. Erden, izninle ben Tayfun Kaptan'la başlamak istiyorum sohbete. Çünkü geçtiğimiz günlerde iki tane herkesi çok üzen deniz kazası yaşadık. Epey de konuştuk üzerinde. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs'ta bir yolcu gemisi alabora oldu. Can kayıplarımız var. Daha sonra da Marmara'da Silivri açıklarında bir kargo gemisi ve bir tanker çarpıştılar. Bir tanesi battı ve orada da maalesef can kayıplarımız var. Dolayısıyla bunu atlamak istemedim Erden. Onun için Tayfun Kaptan'la başlamak istiyorum. Tayfun aşağı yukarı bir haftadır bu konuyla ilgili televizyonlarda yayınlar yapılıyor. Genelde evet. De işte üzerinde konuşulan şey kaptan hatası, seyir güvenliği vesaire gibi. Ben donatan sanki biraz geride kalıyor. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Donatanın sorumluluğu nedir? Yani kaptan seçimi, ekip seçimi, geminin seyre elverişliliği vesaire gibi konularda kaptana göre donatanın sorumluluğu ne seviyede?
2: Donatanın sorumluluğu da tabii ki yüksek ama gemi limandan ayrıldıktan sonra sorumluluk tamamen kaptanın omuzlarında kalıyor. Deniz ticaret hukuku bu şekilde tanımlamış. Donatan bir acil durum olduğunda, kaptanın içinden çıkamadığı bir sorun, bir problem oluştuğunda dışarıdan destek verir. Ama en büyük hukuki sorumluluk gemi kaptanının yani süvarinin üzerinde maalesef.
0: Anladım. Fakat ben şunu sormaya çalışıyorum. Evet, dediğin doğru. Yani tekne avara olduktan sonra, denize açıldıktan sonra sorumluluk tamamen kaptanın ya da kaptanların. Ama denize çıkmadan önce yani mürettebatın yeterli olması, kaptanın yeterli olması gibi konularda donatan nasıl bir süreç yaşıyor? Yani herhangi bir kaptan mıdır? Nasıl seçiliyor ekip?
2: Şimdi şöyle bir şey, gemilerde safe manning dediğimiz bir gemi adamlı donatımında asgari emniyet belgesi diye gerekli olan bir belge var. Geminin yapacağı seyir bölgesine göre, tipine göre bu gemide bulundurulması gereken, en az bulundurulması gereken zorunlu personelin sayısını ve bu gemi adamlarının sahip olması gereken ehliyet derecelerini belirtir bu. Safety Manning sertifikasında. Bu her geminin bir gemi çantası vardır. İşte denize ilişkin belgesinden tutun, tornatadan tutun, sigorta belgeleri birçok gemiyi ilgilendiren belgelerin bulunduğu çanta içerisinde, dosya içerisinde Safety Manning sertifikası bulunur. Donatan da bu Safety Manning sertifikasına göre gemiye personel alımını yapar. Buna uygun yapmazsa şayet gemi limandan çıkmadan önce yola elverişli belgesi alıyor biliyorsunuz bulunduğu liman başkanlığından. Liman başkanlığı da o gemide bulunan safe manning belgesine göre yeterli gemi adamı var mı, yeterli ehliyete sahip personel var mı yok mu onu kontrolünü yapar. Yaptıktan sonra geminin seyrine müsaade eder, yola elverişli belgesini verir.
0: Peki genel haberler arasında şu vardı, işte kaptanlardan bir tanesinin yeterlilik belgesinin yurt dışından bir yerden, uzak bir ülkeden alındığı söyleniyordu. Yani böyle kriterler var mı? Yani şu seviyedeki fikaların daha şöyle sorayım. Sertifikalar arasında fark var mı? Kabul edildi. Evet, mesela bazı karaya geçelim, bazı ehliyetler bazı ülkelerde geçmiyor. Uluslararası bir ehliyet talep ediliyor gibi. Burada da aynı şey var mı?
2: Şimdi bizim Türk Devleti'nin devletimizden alınmış olan ehliyetler bütün sularda, bütün devlet uluslararası sularda geçerli. Ama bunun yanı sıra diğer yabancı ülkelerin Liberya, Panama gibi daha buna birçok örnek saymak mümkün. Oradan alınan bir kaptan ehliyetleri var. Belli bir para yatırılıyor, belli bir şeyle kriterlere bakıyorlar. Ve yani para karşılığında alınmış ehliyet gibi bir şey. Ama bizim Türk gemilerinde böyle bir şey söz konusu değil. O dediğiniz konuyla ilgili yani sosyal medyadan duyduğum o Kıbrıs feribotundaki kaptanın ehliyeti o şekilde gibi öyle bir söylenti duydum ama ne derece doğrudur bilmiyorum. Ama bir de şey herhalde Türk bayrağı taşıyordu Kıbrıs'taki gemi. Onunla ilgili fazla detaylı bir bilgiye sahip değilim. Ama bu son çatışmadaki Marmara'daki bu Tuğberk İmamoğlu batan gemi ve Alsu'daki gemideki tüm kaptan, zabit ve makinistlerin ehliyetleri hepsi bizim bayrak devletinden, Türk devletinden verilmiş ehliyetlerdir. Bundan eminim. Bunda öyle yani bir sahte ehliyet yabancı ülkeden alınmış
0: sahte
2: bir ehliyet.
0: Sahte demeyelim de Tayfun'cum yani, hani yetersiz demek daha doğru sanki.
2: Yetersiz değil. Çünkü bu ehliyetleri bakanlık tarafından veriliyor. Belli kriterlere sahip olan kişilere veriyorlar. Kaptanı, ikinci kaptanı, üçüncü kaptanı. Bir de geminin seyrettiği bölgeye ve tonajına, gross tonuna göre o gemiyi yöneten kaptanın sahibi olması gereken ehliyet belirtilmiştir. İkinci kaptan ehliyetinin olması gerektiği hepsi tüzükte belirtilmiştir. Yani bu ehliyetlere haiz olmadan, sahip olmayan kişiler bu gemilerde kesinlikle görev yapamaz. Bu özellikle bizim bu Türk gemilerinden bahsediyorum.
0: Anladım. Peki senin Tayfun Kaptan, senin genel yorumun ne bu iki kazayla ilgili? Nedir ihmal mi var? Yok yani bildiğim kadarıyla deniz koşulları çok da zor değildi. Bir tek Kıbrıs'taki kazada tekne tipine göre dalga yüksekliği fazla olduğu için katamaran. Dolayısıyla orada bir stabilite problemi var benim anladığım kadarıyla. Senin yorumun nedir genel olarak?
2: Vallahi Kıbrıs'takinde yani orada kaptanın çıkmaması gerekirdi tabii ki ondan sonra. Ya da çıktığında şimdi rüzgar kalmış. Rüzgar kalır ama biliyorsunuz siz de denizde bayağı bir emeğiniz var sizlerin de. Bunun swell dediğimiz ölü dalgalı kalı dalgaları. Siveller belli bir müddet devam eder. Yeri gelir 2-3 metrenin üstünde kaba dalgalar olabilir. Yani denizden, limandan çıktıktan sonra buna karşılaşabilirsiniz. Buna süratli girmemek lazım. Bizim denizciler kendi aramızda yaygın bir tabir vardır. Gemiyi denizle dövüştürmeyeceksin diye. Yani o yüksek dalgalara, yüksek süratle girdiğiniz zaman çok büyük bir etkenle karşılaşıyor gemi teknesi. Tekne eski ise bu dalganın üstüne çıkıp indiğinde hızlı bir şekilde düştüğünde özellikle saç gemilerde bu kaynak birleşim yerlerinden kaynak atması dediğimiz kaynak kopmasıyla sacın açılması, oradan geminin su alıp batması söz konusu. Veya bu son zamanlarda Karadeniz'de çok şahit olduk eski nehir tipi Rus gemileri. Boyları da çok uzun. Geminin başı ve kıçı iki dalga üzerine çıktığında ortası boşta kalıyor ve ortadan gemi kırılabiliyor. Bunlar yaşlı evet. Gemiler. Gemi şimdi bu yüksek süratten şayet denize girdiyse de o dalgalara baş kıç yaptıysa o dıştan ayrı bir darbe aldı gemi. Bir de benim TV'den izlediğimde yolcu salonunda alttan gelen bir su var koltukların altında dahi görülmüş. Bu geminin double bottom kısmından orada yükselen bir su var. Yani yukarıya gelen bir su var. Gemilerde biliyorsunuz su geçirmez perdelerden oluşuyor bu double bottom tankları. Şimdi evet. Kıbrıs'takisinin 20-26 yaşında diye hatırlıyorum. Bunun double bottom tanklarındaki su geçirmez perdeler büyük bir ihtimalle çürümüş, delinmiş olabilir. Bizim denizde en çekindiğimiz noktalardan biri de tanklarda serbest su sathı kalmamasıdır. Serbest su sathı kaldığında gemi nereye yatarsa ya da başkıç hangi yöne yönelirse o su o tarafa doğru akar ve hızlı bir şekilde o tarafa geminin yatmasına sebep olur. Şimdi burada hızlı bir şekilde gemi dalgaya girdiyse dıştan aldığı bir dalgadan dolayı bir dövüşme, bir sert darbe var. Bir de içeriden bu suyun, serbest kalan suyun hızlı bir şekilde baş tarafa gittiğinizi düşünün. Bir içeriden bir darbe vuruyorsunuz geminin teknesine. Yani batmasına sebep hem bu yüksek dalga, teknenin eski oluşu, tanklardaki serbest su sathının oluşması. Yani bu kadar su yükseldiğinde tanklarda Davlu Botum'da neden gemi adamları bunun farkına varmadılar? Varmamak mümkün değil. Sintina alarmları var, birçok gözlem noktaları var. Yani bu suyun tahliye edilmesi gerekirdi. Ya da ne bileyim surat kesip bir an evvel limana dönülmesi gerekirdi. Ama maalesef böyle üzücü bir olay yaşandı.
0: Peki Tayfun Kaptan, bir şey daha soracağım bununla ilgili. Yani bir teknenin yapısal özelliklerinden söz ediyoruz. Marmara'daki kazada Tuğberk İmamoğlu, yani batan gemi demir yüklüydü. Boş olsaydı aynı sonucu yaşar mıydık?
2: Boş olsaydı aynı sonucu yaşanmazdı. Gemi daha geç batardı. Çünkü gemi tam yükünü almış vaziyette, taşıyabileceği kapasitesinde miktarını almış vaziyette. Şimdi bunun içine su girdiğinde bir anda taşıyabileceği yükün üzerinde yük oluşmaya başladı gemide. Bu gemideki, batan gemideki dezavantajlardan biri de tek cidar diye tabir ettiğimiz makine yaşam mali önden ambar başlar ya biliyorsunuz makine perdesi. Oradan geminin baş çatışma perdesine kadar olan ambar boydan boya bir tek ambar şeklinde. Düşünün ki 100 metre gemi yaşam malinin baş tarafını falan ayırın. 70 metre boyunca bir şey, bir ambar boydan boya. Şimdi buraya su girdiğinde bir anda geminin içine yayılıveriyor. Zaten yüklü ama bir de normal kargo gemilerinde 2-3 ambar vardır. Minimum 2 ambar veya 3 ambardan oluşur. Daha bunun sayısı 9'a kadar da çıkabilir. Her ambar arasında su geçirmez perdeler vardır. Şimdi diyelim ki 3 numaralı ambarın oradan gemi bir yara aldı, bir şey oldu. O su sadece oraya girer ama diğer bölümler o geminin yüzmesine yardımcı olur. Ha, diyeceksiniz ki böyle bir kazada o yüklü gemi su geçirmez perdeleri olsaydı batmaz mıydı? Tabii ki batabilirdi ama 10 dakikada değil de yarım saatte batardı örneğin. O esnada
0: Evet.
2: da perdelerin
0: O zaman da can
2: gitme şansları
0: kayıpları
2: olur.
0: olmazdı muhtemelen.
2: Evet.
0: Peki Tayfun Kaptan, ben o zaman Erden'e sorayım. O bütün dünya denizlerini dolaştı. Erden, senin böyle tanık olduğun kazalar var mı? Erden?
1: Pardon. Bizzat tanık olduğum kaza yok benim. Uğradığım bazı yerlerde kasırgaların karaya sürdüğü gemiler, baslanan onların iskeletleri falan vardı elbette. Onun dışında bir şey görmedim bizzat.
0: Anladım. Peki, belki Erden, seninle riski konuşmak istiyorum. Çünkü işte internete girip Erden Eruç yazdığımız zaman, hani bir ara niyetlendim ya Erden'in biyografisini, özetini bari dinleyicilerle paylaşayım diye. Mümkün değil. Özet bile iki cilt kitap ediyor neredeyse. Senin de işte şeyde ilk girişte dağcı, denizci ve gezgin olarak tanımlıyor seni internet, Wikipedia. Tabii asıl senin yaptıklarında bir macera var ama bu macerayı tam da kullanmak istemiyorum, çünkü macera biraz popülist kültürde biraz anlamını yitirdi gibi geliyor bana. Daha böyle bir hani magazin bir şey tanımlama. Sana doğa aktivisti desek olur
1: Doğa
0: mu?
1: sporcusu diyelim.
0: Evet. Peki bu risk meselesi, şimdi bütün bu deniz kazalarında işte risklerden konuşuyoruz, güvenlikten konuşuyoruz. Sense tek başına bir sandal demeyeyim ama bir açık deniz teknesi, küçük, kürekte sadece giden. Onlar çok büyük denizlerle karşılaştın. Siz tekneyi nasıl hazırlıyorsunuz?
1: Benim çeşitli defalarda, görüşmelerde, konuşmalarda, röportajlarda söylediğim şey hep maceraya gerek yok olmuştur. Dolayısıyla riskten bahsedersek, riskin iki boyutu var. Bir, söz konusu olan tehlike ve onunla karşılaşma olasılığı. Eğer tehlikeyi bertaraf edersem risk düşer. Eğer karşılaşma olasılığını aza indirgersem o zaman yine risk azalır. Bunlar birlikte birbirini etkileyen konular. Dolayısıyla her iki taraftan bakmak lazım olaya. Örneğin benim okyanus geçişlerini tasarladığımda özellikle dikkat ettiğim bir konu fırtına mevsimleri ve fırtına güzergahlarıdır. Dolayısıyla fırtına mevsimi dışında ben denizde olmaya çalışırım. Dolayısıyla deniz azarsa o kadar tehlikeli olmaz. Baş edebilirim.
0: Yani peki senin yaptığın etkinlikler mi demek lazım? Projeler mi demek lazım? Bir risk mühendisliği var o zaman, değil mi?
1: Elbette benim yaptığım risk yönetimidir ve riskleri azaltmak benim ilk hedeflerimden biridir. Herkes için de aynı değildir aslında risk tanımı. Zira bir başkasına çok tehlikeli gelen bir konu benim için yapılabilir, görülebilir. Bunu tecrübe, bilgi, beceri bunların hepsi o göze alınan tehlikenin boyutunu değiştirebilir. Ben büyük duvarlar tırmandım, kaya tırmandım, dağlara çıktım. Bunların hepsi tartılıp değerlendirilen ve gerekli becerileri edindikten sonra baş edilebilir konular. Dolayısıyla denizcilik de farklı değil. Denizci olmayan birisi denize açıldığı zaman hiç ummadığı açılardan darbe yiyebilir ve montunu yitirebilir.
0: Erdem, bir izleni isteyeceğim. Tayfun Kaptan, kalacak zamanın var mı sohbette, yoksa hoşça kal diyecek misin?
2: Dinliyorum. Ne kadar sürer?
0: Valla aşağı yukarı bir 40, yok 35 dakikamız silah var.
2: Tamam, bekliyorum.
0: Tamam, peki.
2: Tamam,
0: Erdem,
2: dinliyorum.
0: şimdi biraz önce söylediklerinden bir tecrübe var. Binlerce binlerce mil yol yaptın. Hem denizde, hem karada, hem dağlara tırmanarak vesaire. Ama bu ciddi bir tecrübe birikimi, dediğin gibi. Ama ilk adımını attığın zaman tecrüben yoktu. O zamanki ruh hali nasıldı?
1: Cahil cesareti gerektirebilir bazen. Bilmediğim konuları yaparak öğrendim. Ama elbette elimden geldiğince karşılaşabileceğim şartları gözümde canlandırabilmek ve olası sorunları öngörebilmek için epey bir çaba gösterdim. Benzer projeleri yapmış kişilerin kitaplarını okudum. Onlara erişmeye çalıştım. Gereken soruları sordum. Daha önce kürekle Deniz açmış, okyanus açmış kişilere ulaştım. Bizzat gittim, gördüm teknelerini, gördüm kendileriyle görüştüm falan. Dolayısıyla mümkün olduğunca kendimi hazırlamaya çalıştım. Bedenen zaten hazırdım. Zihnen hazır olmak zaman alıyor. Ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın. Hiç yoksa bir 10 gün denizde geçmeli, 2 hafta denizde geçmeli ki ortama alışabilirsiniz. Zaten her yeni alışkanlığın edinilmesi 21 gün alır denir. O 3 haftada zaten benim denize alışmam, karadaki alışkanlıklarımdan vazgeçmem ve yeni bir düzene girmem, yeni bir normale erişmem için gerekli zaman. Ondan sonra o rutin oluştuktan sonra zaten ben zaman mefhumu kayboluyor. Günler birbirine karışıyor. Ondan sonra ben hedefe doğru ilerlediğim zaman her geçen günde, her kat edilen deniz milinde ben tatmin buluyorum ve dolayısıyla kendi kendimi motive edebiliyorum.
0: Peki Erdem, benim seninle konuşmak istediğim bu işin macera kısmından başka bir vakıf kurdun sen. Şunu sormak istiyorum. Bu tür hani haber olacak etkinliklerde bir sponsor, bir arayış olur ya da ne bileyim işte şimdi Selim Yalçın'ın engelli çocukların dikkatini çekmek üzere çocuklara pardon, dikkat çekmek üzere yarın Fransa'dan işte sola bir çok zor bir yelken yolculuğu için yola çıkacaklar. Sen kendi sosyal farkındalık yaratma konusunda aktifsin, ciddi hamleler yapmışsın. Ne tür sonuçlar aldın?
1: Benim çabalarım getirisi sınırlı oldu. Türkiye'deki yatılı ilköğretim bölge okullarındaki çocuklara odaklanmış, onlara yardım eden, onların eğitimine katkıda bulunan ilköğretim okullarına yardım vakfı ilk yere ben destek yaratmaya çalıştım. Ve 100 bin dolara yakın bir rakam onlara ulaştırıldı. Bunun daha görünür olması, bunun daha iyi sonuçlar vermesini isterdim elbet. Kendim yaptığım yolculuklardan edindiğim tecrübeleri çocuklara aktarmak üzere okullara ulaşmak, onlara gidip sunumlar yapmak tarzında çabalarımı sürdürüyorum. Zaten
0: Bu
1: bu son
0: vakfın
1: zaman
0: yayınları var mı?
1: yayın yok.
0: Kitap anlamında soruyorum.
1: Bir kitap Çağrı Özpideciler kardeşimin yoğun çabalarıyla söyleşi tarzında bir kitap yayınladık.
0: Evet, biliyorum.
1: Dallar Beni Çağırır diye. O var. Onun dışında yeni çalışmalarımız olacak diye ümit ediyorum. Çocuk kitap serisi hazırlamak üzere girişimlerimiz var. Zaman lazım. Elbette destek lazım. Bunları
0: Tamam
1: resimlemelerine
0: Erden,
1: maliyet var.
0: bu kitap çıkarsa resimleme işini ben üstlenebilirim.
1: Aa, ne güzel, yazışalım.
0: Tamam. Peki sen bir etaba başlıyorsun, bitiriyorsun vesaire. Ondan sonra bu özellikle mesela okulları dolaşıp bu çocuklarla birebir yüz yüze toplantılar yapıyor musun?
1: Elden geldiğince yaptım. O da tabii benim okullara tanıtılmam, benim oradaki öğretmenleri, müdürü şunu bunu ikna etmem gibi aşamalardan geçiyor. Hepsine yetişemiyorum. Talep olursa bu sıralar bunu gerçekleştiriyorum. Günümüzün teknolojik imkanlarıyla Zoom vesaire gibi yöntemlerle de naklen bu sınıflara erişmek mümkün. Örneğin ilk yer Yibolara gittiği, ziyaret ettiği zaman onlar bir düzen kurarlar ve Zoom üzerinden ben onlara ulaşabilirim, sorularını cevaplayabilirim örneğin. Bunu yaptık daha önceleri. Fırsat oldukça yapıyoruz yine.
0: Anladım. Peki biraz o zaman senin kariyerindeki değişikliğe gelelim. Daha önce işte okyanus kürekçisi olarak bir sürü şey yaptın. Dağlara tırmandın, bisikletle uzun yollar yaptın. Sonra o dönem içinde yelken yoktu senin teknelerinde diyelim. Sonra sola yelken meselesini soktun gündemine. Oraya nasıl geldin?
1: Benim yelkenle tanışmam dostların teknelerine binerek olmuştu daha önceden. 2007-2012 arasında Kaskü Jüle devralimi ben tamamladım ve 15 Guinness Dünya Rekoru'nu ve tarihte ilkleri kayda geçirdim. Tekrar eve döndüğümde ofise girip mühendislik hayatına dönmek istemedim. Ben rızkımı nasıl denizden kazanırım diye düşünmeye başladım. Kurslara gittim, kaptan ehliyeti edindim. Yelken kursları almaya başladım. Bunların akabinde orada Seattle'da oturuyordum bu sıra. Her fırsatta yelken yarışlarına katıldım. Bizim de kursları aldığım kulübün teknelerinde. Daha sonra onların eğitmene ihtiyacı oldu. Eğitmen kursları açıldı. Onlara katıldım. Yelken eğitmeni oldum. Kaptan ehliyetini edindikten sonra tayfaya da kaptan olarak, sorumlu olarak tekne transferlerine katıldım. Açık denize çıktım. Gözüm hep açık denizde yarışlara nasıl katılırım şeklinde
0: Peki
1: kafam
0: ben
1: onunla
0: tabii bir de şunu
1: ilgili.
0: merak ediyorum.
1: Beceremedim.
0: Yani ben
1: Buyurun.
0: seninle ilgili dokümanları işte okuyup videoları falan seyredince insan haliyle şunu düşünüyor. Ya bir sandal sonuç olarak işte 4 metre civarında değil mi? 5 mi?
1: Yedi
0: Okyanus.
1: yedi on.
0: 7-10 evet.
1: Yedi.
0: Kürek de gidiyor. Sonuç olarak çok dar bir alan var yaşam alanı olarak. Oradan bir yelkenli tekneye gidiyor. Sanki böyle bana şey gibi geliyor. 3 yıldızlı otelden 5 yıldızlı otele geçmiş gibi geliyor. Doğru mudur?
1: Evet. Teknem 11 metre boyunda. Evet, biraz daha yayılabiliyorum teknede. Fiziken gerektirdiği yani güç, dayanıklılık farklı. Kürek çekmek gerekmiyor elbette. Yelkenler götürüyor. Yelkenleri ayarlıyorum. Teknenin sağlığını gözden geçiriyorum. Her aksamın düzenli olarak her gün bir kontrol edilmesi, her şey yerli yerinde mi, devam ediyor mu, işte yelkenlerde yıpranma var mı gibi bir sürü konuyu benim gözden geçirmem ve tekneyi benimle birlikte hem kendimi hem tekneyi karşı tarafa ulaştırmam lazım. Bu
0: Peki
1: Golden Globe
0: aradaki fark
1: Race.
0: nedir? Mesela daha önceki yaptığımız radyo sohbetinde konuşmuşuz. Biraz o okyanus kürekçiliği meteoroloji mühendisliğini de beraberinde getiriyor. Çünkü herkes şunu anlayabilir. Sanki bir okyanus boyunca kürek çekiyorsun gibi. Halbuki sen akıntıları, teknenin sürüklenmesini biraz böyle doğayla birlikte hareket ederek bir strateji kuruyorsun. Yelkenli tekne ise biraz daha agresif. Rüzgara karşı gidebiliyor. Dolayısıyla sürüklenmesi kayıya göre daha az. Oradaki duygu farkını merak ediyorum. Yani okyanusta kürek çekerken ki duyguyla bir açık deniz teknesinde işte otopilota bağlayıp haritanın başına geçip daha çok rüzgarları ve akıntıları hesaplayarak seyir yapmak arasında nedir yorumun?
1: Kürekle bir okyanus geçmek tesadüf olamaz. Yani rastgele A noktasından B noktasına geçeceğim diye düşünemezsiniz. Okyanus çok güçlü. Dolayısıyla okyanusun bana sunduğu akıntı ticaret rüzgarları ve sloganları tekniğe yetkiyen 3 vektörü göz önüne alarak benim de çabamı ekleyerek daha önceden tasarladığım rotada kalma mücadelesi veririm ben orada. Dolayısıyla ben denize açılmadan önce denize açılacağım yeri ve tarihi belirlemişimdir. Buna tabii fırtına mevsimleri ve güzergahları da dahil. Yani dolayısıyla ben ne zaman denizde olacağımı, mevsimi daha önceden kararlaştırırım ve ondan sonra denize açılırım ve tasarladığım rotada kalma mücadelesi veririm.
0: Ama
1: Yelkencilikte biraz daha esnek durum. Yelken açtığımız zaman tekneyi değişik yönlerde ben rüzgardan faydalanarak sürebiliyorum. Ama yine prensip değişmiyor. Zira ben bu tekneyi en hızlı şekilde Lesallola Dolanan çıkıp Antarktika'yı doğu yönünde dolanarak geri getireceğim 2030 yılındaki Golden Globe Race yarışında. Onun için de belli yüksek basınç sistemlerinin etrafından dolanmak, onların yarattığı rüzgarları değerlendirerek tekneyi en hızlı şekilde ilerletmem söz konusu. Çünkü diğer kaptanlar da aynı şeyi yapmaya çalışacaklar. Belli mevsimde bizim örneğin Güney denizlerinde bulunmamız gerekiyor ki bir an evvel Horn burnunu dolanıp tekrar kuzeye çıkalım. Orası 56 güneye kadar indirecek bizi ve oralarda deniz çetin olur. Dolayısıyla yine iklimleri, mevsimleri göz önüne alarak rüzgar sistemlerini gerekirse kullanarak, gerekirse bunlardan kaçınarak biz seyri tamamlayacağız.
0: Erden, hangisi daha eğlenceli? Kürek mi, yelken mi?
1: İkisinin de kendine has güzellikleri var. Küreyi özlüyorum şu sıra. Benim teknem, kayığım diyelim, Karmarin tersanesinde şu anda ve orada sergilenecek. O tekneyi yenilemem, yenisini edinmem ve tekrar denize açılmam ne güzel olur, keşke olsa. Ama şu anda epey meşgulüm. Teknemi
0: Peki o zaman
1: Golden Globe Race için hazırlıyorum.
0: zaman
1: Yelkeni bir
0: geçiyor.
1: hızla.
0: Bir 20 dakikamız falan kaldı. Şunu sormak istiyorum ki çok dramatik bir şey. Biz hepimiz heyecanla senin de yarınki start hattında olmanı istiyorduk. Ama maalesef tendonunda bir problem yaşadın ve katılmama, abandone etme kararı verdi. Şu dikkatimi çekiyor. Senin yaptığın işlerde cesaretten çok sabır öne çıkıyor. Mesela vazgeçtiğin oluyor mu hiç? Yani tamam ya olmayacak bu iş. Ben bunu iptal ediyorum. Oluyor mu? Oldu mu?
1: Elbette bir yere kadar zorlayabilirsiniz. Tabiata kafa tutmak mümkün değil. Örneğin 2007-2008 sezonunda ben Kaliforniya'dan denize açılıp Avustralya'ya doğru kürek çekmeye başladığımda denizde La Niña iklim şartları oluştu. Güçlü bir sezondu bu. Şu sıra malum El Niño var. Bunun tam tersi. La Niña iklim şartlarında ekvatora doğru esen ticari rüzgarları güçlenir. Mevsim rüzgarları. Dolayısıyla ben kuzey yarı küreden güney yarı küreye geçemedim. Her çabaladığımda güneyden gelen rüzgarlar beni tekrar geri sürdü. Ve ekvatoru geçemeden ben batıya doğru ilerlemek zorunda kaldım. Avustralya'ya erişemedim. Papua Yeni Gine'nin kuzeyinde buldum kendimi. 311 gün geçmişti ve yiyecek tükenmek üzereyken oradaki Filipinli balıkçılardan yardım istedik. Tekneyi denizden kaldırdık. Beni aldılar kayığımla birlikte Filipinlere taşıdılar. Tayfun mevsimi başlamıştı ve denizden kaldırmak gerekiyordu artık kayığımı. Yanlış yarı kürede, yanlış mevsimde ben denizde kalamazdım. Zaten yiyecek kalmamıştı. Ve tayfun mevsimi sonrasında beni topladıkları yere geri götürdüler, Papua Yeni Gine'nin kuzeyinde. 21 gün sonra ben Papua Yeni Gine'de karaya çıktım. Yani Avustralya'yı ben 1500 deniz mili ıskalamıştım gitmek istediğim yere. Dolayısıyla bazen esnek olmak lazım ve doğayla birlikte hareket etmeyi ekmek lazım. Kabullenmek lazım ve kendi kendine fazla dövünmemek gerekiyor. Ben bunu yenilgi olarak görebilirdim ama tecrübe olarak gördüm. 311 gün yeni bir Guinness rekoru olarak tescil edildi. Tek başına denizde en fazla süre kalan kürekçi olarak o rekor bendeydi epey bir süre.
0: Bu arada ben dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Erden Eruç'un 17 tane Guinness rekoru var. Hatta ben geçen
1: 18, güzel
0: programda
1: değil,
0: espri
1: 18.
0: yapmışım. Ya bu 18 olsun çünkü 17 tane Guinness rekoru yoksa o zaman bu 18. rekor olur diye. Erden şunu sormak istiyorum sana. Yaptığın işlerin hiç çoğunda dediğim gibi sabır var. Ama Golden Globe Race adı üstünde yarış. Sen yarışçı mısın?
1: Elbette yarışacağım diye öne çıktımsa yarışın hakkını vermek zorundayım. Orada ben sporcuyum. Atletizmle uğraştım, güreşle uğraştım, judoyla uğraştım ve rakiplerim oldu ve gerekeni yaptım her seferinde. Elimden gelen çabayı ardıma koymadım. Bu da farklı değil.
0: Peki Golden Globe Race ile ilgili bu yarın start alamıyorsun. Bir sonrakine katılma kararın kesin mi?
1: Elbette ben şu ana kadar gerek maddi gerek zaman olarak gereken çabayı gösterdim. 25 Haziran'da İngiltere'de Lymington'da teknemi hazırlarken bir akşamüstü bir koşuya çıkmıştım. Sakarlık oldu. Sendeledim, tökezledim. Ayağımın üstüne olanca ağırlığında yüklenince aşil tendonum taşımadı, koptu. Bu sorunlu aşilimdi zaten, sağ aşil. Topuğumda sorun vardı. Orada kireçlenme, iğnecik vesaire söz konusuydu. Daha önce müdahale edilmişti. Zayıflamıştı orası. İnceldiği yerden koptu diyelim. Bunu hemen 34-36 saat içinde ben İstanbul'a uçtum ve ameliyata alındım. Cerrahımız Cezmi Enson bunu tamir etti ve şu anda ben fizik tedavi sürecini tamamlamaya çalışıyorum. Eylül sonuna kadar bunu çok dikkatli olmam lazım. Ondan sonra şu an önümüzdeki aylarda ben sürekli olarak bunu alıştıracağım, bu tandonu yeniden kullanılır hale getireceğiz. Tam yükleme yapabilir, güvenle üzerine yüklenebilir hale geleceğim. Yeniden kopartmak çok kötü bir sonuç olur. Kalıcı hasar olur o. Sakatlık yaratır. Dolayısıyla dikkatli olmam gerekiyor.
2: Beysuncum araya girebilir miyim?
0: Tabii Tayfun buyur.
2: Kusura bakmazsanız ben ayrılmak istiyorum. Saygısızlık addetmezsiniz.
0: Tamam. Çok teşekkür.
2: Erdem Beyciğim sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Zoru başarmışsınız. Ben de mesleğin başlangıcında 10 sene uzak sefer çalıştım. Dünyayı biraz dolaştık. Yaşadığınız zorlukları gayet iyi anlıyorum. Tahmin edebiliyorum. Zoru başarmışsınız. Sizi çok tebrik ediyorum. Geçirdiğiniz rahatsızlıktan dolayı da şifalar diliyorum.
1: Sağ olun efendim.
0: Peki Tayfuncuğum çok teşekkürler.
2: Ben
0: Başka bir
2: teşekkür ederim.
0: programda gene görüşürüz.
2: Görüşmek
0: Sağ ol
2: üzere.
0: katıldığın için.
2: Hoşça kalın.
0: Erden şunu sormak istiyorum. Şimdi Eylül sonu diyorsun. Diyelim bir sene sonra toparladın. Tekne hazır bildiğim kadarıyla. Golden Globe Race dışında katılmayı düşündüğün başka bir şey var mı? Ne olacak
1: Ben
0: tekne?
1: Mart ayında ben geri döneceğim. Tekneyi bıraktığım yer olduğu gibi bıraktım, ayrıldım oradan ameliyat sonrası. Hiç uğraşacak halim yoktu, imkanım yoktu. Mart ayında geri döneceğim. Tekneyi hazırlayacağım. Ondan sonra tekneyle kafamda kurduğum Lesabadon'a inmek ve Nisan ayından itibaren oraya dönecek kaptanları karşılamak ve orada bulunmak. Kapanış törenleri Haziran 2027 sonuna doğru olur. Orada bulunmak, onları izlemek olacak. Hedeflerim bunlar arada. Daha sonra 2028'de İngiltere'den batıya Amerika'daki Rhode Island'a gidecek bir yarış var. All Star adında tek başına yapılabilir ya da Two Star diye geçiyor. İki kişilik yapılabilir bu yarışlar. Ona katılmak ve tekneyi biraz çalıştırmak niyetim var ama bunların hepsi yeni masraf demektir. Olduğu yerde bırakmak belki daha makul olacak. Şu anda tam karar vermiş değilim. Ancak yapılması gereken şey tekneyi tam anlamıyla hazırlamak olacak. Çünkü ben tekneyinin işlerini tamamlamadan o süreci yarım bıraktım, ayrıldım Leamington'dan. Bunları tamamlamak, yeni yelkenleri denemek ve onları en uygun şekilde kullanmayı, nasıl kullanacağımı hesaplamak için falan bir denize açılmam şart. İşte onu
0: Peki
1: da İngiltere
0: Erden şunu merak
1: civarında
0: ediyorum. Müthiş bir şeyim var, özgeçmişim var, müthiş başarılarım var. Sponsor arayışların sponsorun var mı? Sponsor arayışların sürüyor mu? Seni temsil eden bir ajans var mı?
1: beni temsil eden bir ajans yok. Sponsor arayışım Türkiye'de başarısız oldu bu Golden Globe ile ilgili. Ve ben Türkiye'yi temsil edeceğim diye yola çıkmıştım. Bunu anlattım ancak sonuç alamadım. Benim beceriksizliğim olsa gerek. Ve
0: Ajansı onun için sordum. Yani bazen insan kendini tırnak içinde pazarlamakta yetersiz olabiliyor. Halbuki dışarıdan birisi senin adına çalışıyor olsa belki daha farklı sonuçlar alabilirsin. Yani çünkü gerçekten söylediğim gibi müthiş bir özgeçmişim var. Yani artık hani yolun başında bir gencin sponsor aramasıyla Erden Eruç'un sponsor arıyor olması ya da finans desteği arıyor. Bu sadece tekne, yelken vesaire değil. Senin işte o vakfınla yapmak istediklerinde o genç insanlara ulaşmakla ilgili bir kampanyayı yönetecek profesyonel bir ekip iyi olmaz mı?
1: gayet iyi olur.

0: anlatmak gerekiyor karşı tarafa.
1: Ben
0: 2022
1: geliştirmek diye
0: yarışı
1: anlıyorum. Yani dediğim gibi bir sporcuya bir finans desteği bulmaktan çok bir fikrin geliştirilmesi, onu bir kampanyaya dönüştürmekten söz ediyorum. Herhalde sen
0: elbette.
1: de öyle düşünüyorsun, değil mi?
0: 2022 yarışı 213 milyon avroluk piyasa değeri, tanıtım değeri yaratmış örneğin. Bunu anlatabilmek ve bu pastada payı olacağını anlatmak gerekiyor karşı tarafa. Ben bunu anlattığımda doğrusunu isterseniz dilenci muamelesi gördüm Türkiye'de. Bu beni oldum olası üzmüştür bu tür tavırlar. Ve bir yerde vazgeçtim. Şu anda yurt dışında ben destek arıyorum.
1: Peki profesyonel bir ekip arayışın var mı? Ondan da mı vazgeçtin?
0: Bunların hepsi profesyonel ekip derken benim bu kişilerle tanışmam ve yine kendimi satabilmem lazım. Ve onların bunu satabileceklerine inanmaları lazım ki devreye girsinler. Çünkü onlar da sonuçta komisyon alacaklar. Önceden
1: Tabii.
0: benden para isteyip para verirsen biz bunu yaparız, seni temsil ederiz demeye kalkarlarsa ben de o para yok. Ben bütün paramı tekneye
1: Yoklar
0: harcadım.
1: ama şimdi Erdem de bu devirde artık internet ve bu onun getirdiği olanaklarla zaten bu tür bir çalışmayı yapmanın maliyeti de çok yüksek değil. Sadece profesyonel bir metin yazarı atıyorum. Oturup Erdem Erutçu ve onun fikirlerini yazacak. Ve de bunu birileriyle paylaşacak. Tabii ki bir bütçe olacak vesaire. Yani sen çünkü çok öndesin ve benim senin Türkiye'de sponsor bulamamış olmana çok hayret ediyorum. Yani o kadar büyük markalar, o kadar tuhaf şeylere sponsor oluyorlar ki yani mesela ben bu anlamda Semih Saygıner'i önemli bir örnek olarak görüyorum. Bilardo gibi çok da yani mahalle arası aralarında kahvelerde oynanan bir oyunu yine tabii arada ajanslarla seyredilebilir bir spor haline getirdiler. Ve de orada ciddi bir şey bir televizyonun katkısı o dedi yani o katkısı dediğim aldı Semih Saygıner'den onlar da para kazandılar ve birdenbire bir marka çıktı ortaya. Yani bunu yapacak bir ekip, bunu yapacak bir girişim çok önemli. Yani çünkü Erden Eruç için bir şey yapmaya gerek yok. Al koy insanların gözünün önüne seyretsinler. Ne bileyim mesela
0: Benim
1: senin geçmişte çektiğin videolar, filmler var mı?
0: var. Onları
1: Mesela
0: bir belgesel
1: onların
0: haline getirmeye
1: montajı, onların bir
0: çalışıyoruz.
1: belgesel haline getirilmesi, bir sonraki projenin duyurusunun sağlanması bunlar. Çünkü elde çok önemli bir malzeme var tanıtım anlamında kullanılacak, reklamcılık anlamında kullanılacak çok önemli bir malzeme var. Ne bileyim, bilmiyorum bu radyo programı buna neden olur mu? Ama yani gerçekten eğer bir bilardocuyu bir marka haline getirebiliyorsa bir mekanizma Erden Erucu haydi haydi getirir diye düşünüyorum. Yani
0: Bu Bilardo'nun ve diğer tanıdık sporların destek bulması, sponsorluk bulması işte o televizyon
1: evet.
0: görünürlüğünden geliyor. Benim yaptıklarım gözden ırak konular. Kayıkla deniz aşan, devre alem yapan, kas gücüyle dolanan birisinin naklen takip edilmesi, televizyonda görünmesi zor. Bunların işte parti parti görüntüleri paylaşılması ve bunların belgesel haline getirilmesi, bölüm bölüm sunulması gibi çözümler söz konusu olabilir. 2026 bu yeni pazar günü başlayacak.

0: yarışta 16 tekne var. Bunların 8'inde naklen yayın yapacak düzen kuruldu. Tek yönlü yayın olacak bu.
1: Ertan
0: Kaptana
1: geçen hafta
0: şunları
1: bahsetti,
0: seçecek.
1: evet. Starlink
0: Yap.
1: üzerinden tek yönlü 2 saatlik yayın yapacakmış.
0: Evet.
1: Bu
0: Bu 8 kişi evet. Evet.
1: Ertan'la geçen hafta şunu konuştuk. Onun bir video çekiminde şöyle bir yakınması vardı. En büyük dert olarak onu anlatıyordu. 24 saat kedimi nasıl eğlendireceğini bilemiyorum diyordu. Bunu bir problem olarak anlatıyordu. Geçen hafta şimdi de o sordum çünkü bu soruyu aynı şey var mı diye. Yok artık dedi günde 2 saat Starlink'ten tek taraflı yayın yapacağım. Bu benim oldukça eğlendirecek dedi. Çünkü şu var. İşte Van de Globe'dan da biliyorsunuz mutlaka izliyorsunuz. Teknoloji o kadar gelişti ki neredeyse online bir fırtınayı anlatmak mümkün bu yarışta.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Doğru. Bizim işte böyle fırsat olacak elimizde. Starlink aracılığıyla naklen yayın yapmak gibi. 2030'da da bunun belli bir bütçesi olması gerekiyor. Bu sistemin teknede kurulması için önden bir para bütçe lazım. Ondan sonra bağlantının sürdürülmesi için Starlink bağlantısının belli bir bütçe olması gerekiyor falan. Bunların hepsi tanıtım için birer fırsat ve girişimlerimde önerebileceğim bir değer, fayda sponsora. Bakalım nasıl satabileceğim bunu. O da bir fırsat olarak önümüze çıktı şu ara.
1: Yani mesela Virtual Regatta çok önemli bir örnek bence. Gerek Van de Globe yarışında gerekse işte bu rekor denemelerinde bir tek tekne yola çıkıyor. Ama internet üzerinden milyonlarca insan takip ediyor ve katılıyorlar. Yani onlar da bir tekne alıp onlar da o rekoru kırmaya çalışıyorlar. Bu
0: Evet.
1: hani iletişim anlamında çok müthiş bir fırsat, müthiş bir şey olarak. Dolayısıyla belki bundan sonra senin sponsor bulma şansın daha çok artar diye düşünüyorum.
0: Göreceğiz. Şu anda kesinlikle ona bel bağlamıyorum ve eşimle birlikte gerekli tercihleri yaptık ve bütçemizi buna göre düzenledik ve ben yoluma devam ediyorum. Her şeye rağmen ben starta erişmek üzere çabalayacağım. Bu arada beni tanıyan parmakla sayılabilecek az sayıda kişi maddi olarak da destek sağladı ve bana omuz verdi. Onlara minnettarım. Dolayısıyla sponsorlara yaranmaya çalışmak yerine dostların omuz vermesiyle ben starta da varabilirim. Ona göre kendimi hazırladım. Dolayısıyla
1: Valla Erden burada
0: yola devam ediyorum.
1: yaranmak ben belki katılmıyorum bu deyime. Çünkü burada bir faydadan söz ediyoruz. Yani reklamdan söz ederken bir markanın Erden Eroş üzerinden kendi markasına sağlayacağı katkıdan söz ediyoruz. Yoksa yani hadi canım bak şu cesur adam şuna birazcık koltuk çıkalım gibi amatör bir yaklaşımdan söz etmiyorum.
0: Yo,
1: Dediğimi
0: doğru.
1: tekrar
0: Onun
1: etmek istiyorum.
0: ötesinde Türkiye'yi
1: Erden
0: temsil
1: Eroş'tan
0: etmek.
1: söz ediyoruz. Yani 17 tane Guinness rekoru kırmış, dünyanın bütün denizlerinde kürek çekmiş, hala yoluna devam eden, hala kendi hayata bakışını sürdüren bir sporcudan söz ediyoruz. Bu çok değerli bence.
0: Doğru, haklısınız. Bunun ötesinde Türkiye'yi temsil etmek söz konusu. Bugüne kadar dünyanın etrafını durmadan tek başına dolanıp gelmiş ya da ekiple durmadan dolanıp gelmiş bir yelkencimiz yok. Hele Türkiye'den çıkıp bunu becermiş yelkencimiz yok. Bugüne kadar yapmadığımız ayıp. Şimdi Ertan Beş kardeş ve Selim Yalçın bunu başarmayan namzetler. Onların başarısına duacı olacağız. Bitirmelerine duacı olacağız. Onun ötesinde kürsüye çıkmalarını umacağız
1: Peki.
0: ve ilgiyle izleyeceğiz. Dolayısıyla bunların hepsi birer ilgi kaynağı olacaktır. Ve böyle ilginç yarışlara artık bizim de katılmamız ve oralarda boy göstermemiz ve kendimizi ispat etmemiz gerekiyor. Türkiye'de başarılı olmak mesele değil. Hiçbir şey
1: Evet.
0: yapmadığımız için yapan öne geçiyor. Dünyada milletle at koşturmak, birlikte başa oynamak, onların pabucunu dama atmak üzere yola çıkan kişiler ona göre kendilerini hazırlayıp yola çıkacaklardır, denize açılacaklardır. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken gözümüzü ufka dikip nasıl yaparızı çözmektir. Benim
1: Peki
0: anlatmaya
1: Erden,
0: çalıştığım şeye
1: zamanımız
0: göre
1: bitti ama şu
0: bu.
1: ara şunu bilgiyi de verelim dinleyicilerimize. Golden Globe Race diye internete yazdıkları zaman yarışın web sitesinden hem Selim'i hem Ertan'ı hem de diğer sporcuları izlemek mümkün. Dolayısıyla bu bilgiyi de vermiş olalım, tekrarlayayım. Golden Globe Race. İnternete bunu girdiğiniz zaman web sitesinden işte tracking diye yani yarışı takip etme şeyi var, aplikasyonu var. Oradan Selim'le ve Ertan'la birlikte ayağımızda terlik, elimizde pizza olsa bile yine onları izleme şansımız olacak.
0: Evet. GoldenGlobeRace.com adresine gittiğinizde en sağda Live diye bir menü girdisi var. Oraya tıkladığınızda hemen altında Live Tracker yazar. Oraya tıklayacaksınız. Bütün teknelerin nerede olduğunu göreceksiniz.
1: Erdal'cim çok teşekkür ettim katıldığın için. Bir de çok geç bir saatte Amerika'da. Umarım bir gün sen denizdeyken online bir radyo programı yaparız.
0: Umarım. erdenurus.com da benim adresim. Onu
1: Tamam,
0: not etmiş olalım.
1: erdenerus.com.
0: Evet.
1: Peki, çok teşekkür ettim. Sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Açık Deniz!

Arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cem Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güneşler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
9: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Akın Kaplan, Negi ve Harlun Dostoğlu'na teşekkür ederiz.
10: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustan'ı Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi Ramişnevit. Milat Bülent Kılıç Estem. Beklenen oldu ve İran'la Amerika arasında çarpışmalar yeniden başladı. Tabii ki süreç bir kez daha Amerika'nın İran unsurlarına saldırmasıyla ateşlendi. Program haftada bir yayınlandı ve ben bir iki gün önce hazırladığım için bazı ayrıntılara girmeyi doğru bulmuyorum çünkü yolda pek çok şey değişebiliyor. Fakat anmadan geçemeyeceğimiz büyük bir olay oldu 1 Eylül'de. Amerika, Hormozgan eyaletinin Sirik ilçesine bağlı Kuhestek adlı küçük kıyı köyünde bir düğün evini vurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 18 kişiyi öldürdü ve 142 kişiyi de yaraladı. Amerika Birleşik Devletleri elbette hedefin bir telekomünikasyon kulesi olduğunu söyledi. Düğünü hedef almadığını söyledi ama bu onun İran'daki ilk sabıkası değil, bu nedenle inandırıcı da bulamıyoruz. Daha önce Minab'da bir okula saldırmıştı bilebileceğiniz gibi ve orada da en az 170 çocuğun ölümüne neden olmuştu. Bir de tabii 28 Şubat'ta düzenlediği Lamert saldırısı var. Bunu da önce inkar etmişti ama daha sonra bu işin kendisinin işi, Amerika'nın işi olduğu ortaya çıkmıştı. Kadın voleybol takımının kullandığı bu spor salonuna yönelik saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi ölmüş, 100 insan da yaralanmıştı. Savaş devam ettiği sürece bu türden katliamların sonu gelmeyecek. Ama benim bakış açıma göre bu kayıplar yalnızca İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için değil, İran İslam Cumhuriyeti için de önemsiz. Ben üçünün de halk düşmanı olduğuna inanıyorum ve masum siviller, canlılar ve İran uygarlığı için üzülüyorum yalnızca. Önce bir parça dinleyelim ve sonra bir anlamda kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım. Bugün izninizle biraz uzun konuşacağım. İran'da yaşayan müzisyen Hüseyin Renkçi'nin bir şarkısını dinleyeceğiz. Bu meşrutiyet dönemi İran'ın devrimci şairi Arefe Gazvini'nin bir parçasının yorumu ve 100 yılı aşkın bir zamandır İran'da çalınıp söyleniyor. Güzel bir parçadır. Ben de size birçok kez birçok versiyonunu dinlettim zaten. Ağla ki kanlı gözyaşların sele dönse de yararı yok. Gönülden yükselmeyen feryadın etkisi yok. Gönül ehli olmayan ne bilsin gönlün halinden. Gam elinden gönlün kaçacak yeri yok diyor şarkı. Geryekon adlı bu parçayı, yani Ağla adlı bu parçayı Hüseyin Renkçi'nin yorumuyla dinliyoruz.

Günlük haberleri izleyenlerin az çok bildiği şeyleri atlıyorum ama sürece ilişkin yine de söylemek istediğim şeyler var. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama ben birkaç yıl önce bu programda İran bitti, rejim sıfırı tüketti türünden sözler etmiştim. Elbette yanılabileceğime ilişkin bir pay bırakarak şunu söyleyebilirim. O sözler bugün için de geçerli. Denilebilecektir ki bitik bir İran, bitik bir rejim nasıl oluyor da bir yılı geçen kesintili ama açık bir savaş sürecine karşın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi iki dev gücü, üstelik de Körfez'deki sayısız küçük Arap devleti ile birlikte karşısına alabiliyor ve onları perişan edebiliyor. Bu haklı bir soru ama cevabı kolay olmayan bir soru. Şuradan başlamaya çalışayım. Ölüm anında beden ani bir komutla son olanaklarını, enerjisini, oksijenini falan bir yeniden canlanma, hayatta kalma arzusuyla havada ansızın açılan yedek bir paraşüt gibi devreye sokarmış. Benzetme uygun mu bilemiyorum ama İran'ın durumu da bana az çok böyleymiş gibi geliyor. Az sonra sözünü edeceğim paralellikten dolayı üzgünüm ve bu nedenle kendi düşüncelerimden tedirgin oluyorum ama bu süreçlere dair yaptığım ilk programda size yalan söylemeyeceğime ilişkin söz vermiştim. Bu nedenle dürüstçe konuşmam gerekiyor. Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Bessent çocukluğunda bir bataklığa yakın oturduklarını ve burada çok fazla yılanla karşılaştıklarını anlattı. Onun başını koparırdık ama gövdesi hareket etmeye devam ederdi, dedi. Yani ölürdü ama öldüğünün farkında olmazdı. İran rejimini de öldürdük fakat henüz farkında değil, dedi. Kim ne derse desin ben aşağı yukarı böyle düşünüyorum. Elbette Bessent bunu övünçle, gururla söylüyor, bense üzülerek söylüyorum. Aramızdaki büyük fark da bu olsa gerek. Yenilmiş bir İran İslam Cumhuriyeti bölgeye ve İran halkına barış, huzur ve refah getirmeyecek. Bunu görebiliyorum. Hatta belki şu ankinden de beter olacak ama durum bu. Ben böyle değerlendiriyorum. İran İslam Cumhuriyeti askeri ve istihbari açıdan kıvrak ve güçlü bir ülke. Kendince stratejiler geliştirebilen ve bu stratejiler uyarınca esneyebilen, kendini ve olanaklarını bir ölçüde düzenleyebilen bir ülke ve askeri başarısının sırrı da bu olsa gerek. Fakat şunu da eklemek gerekir. Rusya'nın ve Çin'in de bu süreçte ciddi bir katkısı var ve bu henüz bütünüyle alenileşmiş değil. Doğrusunu isterseniz ben İran'la ilgili konuşmalarda, yorumlarda İran'ın işte bilmem kaç bin yıllık devlet geleneğine vurgu yapılmasını büyük ölçüde safsata olarak değerlendiriyorum. Bunun bütünüyle değilse bile büyük ölçüde bir mistifikasyon anlamına geldiği kanısındayım. Ne yazık ki yalnızca İran milliyetçileri değil, Türkiye solunun kimi unsurları da bu söylemi benimsemeye devam ediyor. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Doların her gün yeni bir rekora koştuğu, hiper enflasyon koşullarına doğru hızla yaklaşılan, ayakta kalmak için boyuna karşılığı olmayan paralar basan bir ülke İran. Sahici bir üretimi yok, su kaynakları hızla tükeniyor, hava ülke genelinde çok kirli ve İran kuşatma ve yaptırım altında. Birkaç yılda bir büyük bir ayaklanmayla uğraşıyor. Ülke içinde barışı ve uzlaşmayı sağlayamıyor. Etnik, mezhebi hatta dini olarak çok parçalı ve bu parçalar arasındaki gerilimler de artıyor. Ülkede alım gücü yerlerde sürünüyor. Her türden hak ve özgürlük askıya alınmış durumda. Cezaevleri dolup taşıyor. Bütün bunlara bakıp ben İran'ın yekpare, güçlü, direngen bir ülke olduğunu ve öyle kalacağını düşünemiyorum. İran İslam Cumhuriyeti'nin 12 gün savaşında, 40 gün savaşında başarılar elde ettiği ortada ama ben bunu bir zafer olarak değil, o raunda ilişkin bir başarı olarak niteliyorum bildiğiniz üzere. Savaş bitmedi ve şu ara yeni bir round başlıyor gibi gözüküyor ve belki bu son roundda olmayacak. Göreceğiz. Bunları söylerken ABD'de ve İsrail'de yaklaşan seçimleri görmezden geldiğim düşünülmesin. Fakat İran'a ilişkin olarak her iki devletin de devlet başkanlarını ve iktidar partilerini aşan hedeflerinin olduğunu zaten biliyoruz sanıyorum. Söyleyeceklerim bitmedi ama birazcık asli görevimize dönelim ve müzik dinleyelim diyorum.
Bundan önce şöyle diyebilirim. Benim bakış açıma göre savaşa ilişkin 3 ana senaryo söz konusu. Bunların neler olacağını birazdan sizinle konuşmak isterim. Ama önce bir müzik parçası dinleyelim. Mamek Hadem'in 2007 yılında yaptığı Ali Ekber Çiçek'in ünlü Haydar Haydar yorumunu dinleyeceğiz. Kanem Josteju yani Arayış adlı albümündeki bu parçada Ömer Faruk Tekbilek'le işbirliği etmişti ve Türkçe bölümleri o seslendiriyor. Şimdi parçayı dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Dinlediğimiz şarkıdan önce İran'ı bekleyen 3 ana senaryonun olduğunu düşündüğümü söylemiştim. İzin verirseniz kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bu senaryolardan ilki şu. Bir takım yorumcular Trump'ın bir bahane ile kazandık masalları anlatarak savaşı sonlandıracak bir uzlaşmaya gidebileceğinden söz ediyor. Yani Trump, zaten uzun zamandır biz kazandık, İran'ın askeri altyapısını felç ettik, işlevsiz hale getirdik, imha ettik türünden açıklamalar yapıyor. Bu nedenle zaferini ilan edip, yani aslında yenilgisini ilan edip çekilebilir diyorlar. Biraz önce dediğim gibi ben bu senaryoya inanmıyorum. Trump'ı aşan gerekçelerle de inanmıyorum. Doktor Kroş Erfan'ın ifadesiyle Abrahami kapitalizm yapısal olarak bu senaryoya izin vermeyeceği için, verirse usul usul kendini imha etmeye başlamış sayılacağı için. Kuşkusuz Trump'ın ve Netanyahu'nun kişiliklerinin de sürecin bu biçimde işleyebileceğine ilişkin bir pay bırakmadığını gözetmek gerekir. Yani bu senaryoyu geçiyorum. İkinci senaryoda Amerika Birleşik Devletleri el yükseltecek, daha bütünlüklü bir savaşa geçecek, bütün olanaklarını sadece İran İslam Cumhuriyeti'ni değil, İran'ı yok etmek üzere kullanacak. Bu konuda başta İsrail ve İngiltere olmak üzere Batı'yı da yanına alacak. Doğrusunu isterseniz ben bu senaryonun da bu biçimiyle işleyebileceğine pek inanmıyorum. Bedeli ağır ve çok maliyetli olacaktır. Yine de bu ikinci senaryo Amerika'nın çekilmesinden daha güçlü bir olasılık. Üstelik yakın sayılabilecek bir zamanda yaşanmış bir Irak örneği de var. Ben asıl üçüncü senaryonun ya da bunun bir türevi sayılabilecek bir senaryonun yürürlüğe konduğu kanaatindeyim. Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte İran'ın güneyini, adaları ve körfezi elden geldiğince kontrol ve dizayn etmeye çalışacak ama topyekün bir savaşa da henüz yönelmeyecek. Fark edilebileceği gibi zaman zaman başka bölgelerdeki hedefleri vursa da Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl odağı petrol bölgelerinde ve petrol ihracat rotalarında. Amerika Birleşik Devletleri ülkenin özellikle mevcut ekonomik krizin derinleşmesiyle sarsılmasını umuyor. Trump'ın feci ekonomik yaptırım kararı alması da bu yüzden bana kalırsa. Trump'ın geçtiğimiz gün ya bu İran halkı da rejime ne vakit baş kaldıracak, ne zaman sokağa çıkacak türünden serzenişinde de aynı gerekçeler var bence. Ülke ekonomik olarak daha da batacak, halk ayaklanacak, katliamlar başlayacak, ülke içindeki silahlı gruplara belli ölçülerde destek verilecek ve işler belli bir olgunluğa ulaştığında da dışarıdan daha büyük bir müdahale başlayacak. Gözlemciler halkın aşırı yoksulluktan dolayı patlamanın eşiğinde olduğunu söylüyor. Esnafın yağmadan endişe ettiği ifade ediliyor. Rejim de bunu görüyor ve bu nedenle besiçleri sürekli halkı tehdit etmeye, yıldırmaya yöneltiyor. Her zaman süreç bir takım sürprizlere, öngörülmemiş gelişmelere açıktır tabii ki. Bu anlamda şeytanların da her zaman bir B ve C planları olabileceğini unutmamalıyız. Ama ben üçüncü senaryonun genel olarak bu türden bir şey olacağı kanaatindeyim. Bu senaryo işlerse rejim çökebilir ama bedeli de herkes için çok ağır olur. Öte yandan kazanan asla İran halkı olmaz. Tıpkı rejimin kayıtsız koşulsuz ayakta kalması durumunda İran halkının yine kaybedecek olması gibi. Yani bu üç senaryodan hangisi işlerse işlesin İran halkına yarayacağı kanaatinde değilim ben. İran'daki muhalif devrimci güçler Batı'nın özellikle de İsrail'in ve Amerika'nın ustaca mühendisliği sayesinde özgür, bağımsız bir İran ülküsünden artık çok daha uzak durumda. Bu olasılık mehsa ayaklanmalarının ilk aylarında küçük de olsa vardı. Kürtlerle Araplar, Beluçlarla Azerbaycan Türkleri, devrimcilerle monarşistler bir ölçüde de olsa birbirine yakındılar, yakınlaşmaktaydılar. Birlikte hareket etmeliydiler fakat fırsatı kaçırdılar. İsrail ve ona bağlı olarak Amerika ve Avrupa ilk neşteri, monarşist kanadı ve Şehzade Rıza'yı oyuna sürerek attı ve süreci kesintiye uğrattı. Sonra özellikle Kürt gruplara oynayarak onların gövdeden uzaklaşmalarına, giderek de başka milliyetçi niyetleri olan Güney Azerbaycan Türkleriyle belli ölçüde karşı karşıya gelmelerine neden oldu. Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebilirim.
Sıraladığım bu senaryolardan hangisi yürürlükte olursa olsun kaos ve yıkım gelecektir. Çünkü İran halkı, İran muhalefeti, İran'daki devrimci güçler tersi bir durum için, yani bağımsız, yekpare, güçlü bir İran için organize olmuş durumda değiller. Bunu yeterince arzulamıyorlar ne yazık ki ya da beceremiyorlar. Damarlar tıkalı. Bir kez daha müziğe dönelim. Fransa'da ikamet eden Şemirani ailesinden Bijen Şemirani ile Kevin Seddiqi'nin ortak bir çalışmasıyla devam edeceğiz. Sözsüz bir parça bu. Serencam, yani sonuç adını taşıyor.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. İran'da günlük hayatı cehenneme çeviren öğelerden biri de bir süredir benzin sorunu olmuş durumda. Ülke genelinde sık sık benzin kuyrukları oluşuyor. Devlet bu konuda kota getirdiği için bu ihtiyacı olmayanların kendi kotalarını kara borsada satmalarıyla sonuçlanıyor ve karmaşa gittikçe daha çok büyüyor. Son aylardaki en önemli şikayetlerden biri de insanların arabalarının depolarına koyduğu benzinin su ya da benzeri bir sıvıyla karıştırılmış olması yönünde. Aldıkları benzinin saf olmadığını, bu nedenle çok sık motor arızalarının ortaya çıktığını, hatta bazen araçların petrol istasyonlarından bile çıkmayı başaramadığını söylüyorlar. Bir de ilaç bulamama veya fiyatlardan dolayı ilaca erişememe sorunu var. Ülke döviz kıtlığı yüzünden ham madde ithal edemiyor. Bu nedenle ilaçların kara borsaya düşme endişesi de var. Bir başka haber de üniversitelerden olsun. İran Üniversite Hocaları Birliği geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve öğretim üyelerinin maaşlarında gerekli iyileştirme yapılmazsa tüm eğitim, araştırma, idari ve danışmanlık faaliyetlerini askıya alabileceklerini ilan etti. Elbette hocaların tek talebi maaş değil, aynı zamanda akademisyenlerin maruz kaldığı muamelelere, özellikle de beyin göçüne neden olan muamelelere ilişkin başkaca talepleri de var. İranlı müzisyen Hamed Nikbey'in Neyamet, yani Gelmedi adlı parçasıyla devam edelim.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın siyasal ve askeri alanların dışında da kimi dolaylı dolaysız yansımaları oluyor. Bunları kabaca magazinel olaylar ya da kültürel alana ilişkin sonuçlar olarak nitelemek kuşkusuz ki durumu bir miktar karikatürize etmek anlamına gelecektir. Ama bir anlatma ve ifade etme kolaylığı sağlasın diye belki böyle demek zorunda kalacağız. Anlatacağım şeylerin elbette magazinel bir boyutu da var ama gerçekte birkaç ünlünün macerasını aşan doğrudan devlet politikalarıyla, savaş politikalarıyla ilgili önemli bir yanı bulunuyor ve konunun bu tarafına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi, bildiğiniz ya da bilebileceğiniz gibi Mohsen Namcu adlı İranlı bir müzisyen var. Namcu, 2000'lerin ilk yıllarında müzik yapmaya başlayan ve yıldızı hızla parlayan bir müzisyendi. İran müziğine yeni bir soluk getirdi denebilir. Bir anlamda onun yörüngesine etkide bulundu, yörüngesinin değişmesine. Ve ben onu daha 2004 yılında Türkiye'li dinleyiciyle tanıştıran ilk kişi olabilirim belki de. Fakat son yıllarda giderek daha az çalıyorum onun şarkılarını çünkü zaten yeterince iyi tanınıyor ve iyi dinleniyor. Namcu İran'da olduğu dönemde hızla yükseldi ve bu yükselişin bir noktasında birkaç parçayla tepkileri üzerine topladı. Henüz yeterince genç bir müzisyen olarak, ünlü olmayan bir müzisyen olarak Kur'an'dan bazı ayetleri yaptığı müzik eşliğinde bambaşka bir edayla okuyordu ve bu da dine hakaret olarak yorumlanmış ve şikayet konusu olmuştu. Parçalar, İran yasaları ve kuralları gereği zaten resmi olarak yayınlanmamış, internetten dolaşıma sokulmuştu ve sanırım Namcu başına gelecekleri öngörmüş, yurt dışına çıkmıştı. Soruşturma onun çıkışından sonra başladı. Namcu kendisini avukat kardeşinin savunduğu mahkemede kesinlikle alay etme niyetinin olmadığını ifade etti ve bunun deneysel bir müzik çalışması olduğunu savundu. Bu savunmasında daha önce Hazreti Ali ve İmam Hüseyin hakkında da müzikler yaptığını hatırlattı. Ben Namcu'nun Hazreti Ali ve İmam Hüseyin hakkındaki parçalarının daha sonra özellikle Molla rejimine yaranmak için yapıldığı kanaatindeyim, o başka. Sonra Namcu birden bütün dünyada ünlenen bir sanatçı haline geldi ve o yurt dışındayken hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Ama bu süreçte bu kez de uyuşturucu kullanımına dair imalar içeren bir şarkı ve müstehcen sayılabilecek bir şarkıyla gündeme geldi. Namcu yetenekliydi ama pek de omurgalı olduğu söylenemezdi. Yıllarca ülke dışında müzik çalışmalarına devam etti ve Türkiye'de de kimi konserler verdi. Derken İsrail-İran savaşı başladı. Bu İranlı sanatçıların saflarında da bir ayrışmaya neden oldu. Diasporada daha çok Şah yanlılarının borusu ötüyordu ve onlar da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri yanlısıydı. Namcu ise o grupların yanında yer almamıştı. İran'ın başına gelenlere üzülüyor, bombalamaları alkışlayanlara kızıyordu. Geçen hafta çok ilginç bir şey oldu. Mohsen Namcu'nun İstanbul Havalimanı'nda çekilmiş bir videosu yayınlandı. Namcu'nun keyfi yerindeydi. İran'a dönüyordu. Hemen ardından da daha bu yolculuğa çıkmadan önce karısından habersizce çektiği bir başka videosu yayınlandı. 3 yıldır evli olduğu İranlı bir fotoğrafçı ve yönetmen olan karısı da Namcu'nun ülkeden ayrılıp İran'a döndüğünü internete düşen bu videodan öğrenmişti. Kadın günlerce kaygı içinde beklemiş, eşinden haber alamamıştı. Üzgün ve sitemkardı. Bir videoda o yayınladı ve süreci anlattı. Namcu'nun evden print almak için çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi. "Senin pasaportun bile yoktu. Nasıl başardın, nasıl gittin?" dedi. Anlaşılan Namcu, rejimle temas kurmuş, uzlaşmış, gidişinin altyapısını oluşturmuş, karısından ve herkesten habersizce tüymüştü. Bunun İran toplumu üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır kuşkusuz. Ama şimdi insanlar rejimin diasporadaki bir grup sanatçıyla yakın temas halinde olduğunu düşünüyor ve yakın zamanda başka transferler bekliyor. Bunlara para, güvenlik, cezasızlık teklif edildiği düşünülüyor. Adları geçenler arasında da Ebi, Moin gibi sevilen müzisyenler de var. Anlaşılan İran İslam Cumhuriyeti perde arkasında bambaşka bir propaganda savaşı yürütüyor. İzleyeceğiz ve neler olduğunu gözlemlemeye çalışacağız. Şimdi de Namcu'dan bir parça dinleyelim öyleyse.
Parçanın adı Nubehari, yani bahara özgü olan, ilkbahara özgü olan.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Savaşın gölgesi çok uzun ve uzak diyarlara da vuruyor. Bu süreçte önemli dönüşümler yaşayan müzisyenlerden biri de Şahin Necefi oldu. Necefi yetenekli ve çok kibirli bulduğum biridir. Yıllar önce o da dini değerleri aşağılama suçlamasıyla baş başa kalmıştı. Ardından da hakkında ölüm fetvası verilmişti. Bu nedenle de uzun süre Almanya'da yaşamış, 2022 yılında da Kaliforniya'ya taşınmıştı. Necefi bir ara iyiden iyiye bir kanaat önderi edasına büründü ve giderek de o anarşist edalarına karşın yanaşa yanaşa monarşistlere, Şehzade Rıza'ya yanaştı. Kesinlikle utanç verici ama böyle. Şimdi onun çok sevdiğim bir parçasını dinleyeceğiz. Parçanın adı Merge Nazli, yani Nazli'nin ölümü. Şiir Ahmet Şamlu'ya ait. Şamlu bu şiiri İranlı devrimci Vartan Salahiyan'ın anısına yazmıştı. Vartan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz tezgahlı 1953 darbesinden sonra tutuklanmış, Şah'ın işkencehanelerinde ağır işkence görmüştü ama buna karşın kimseyi ele vermemişti. Şiir, Vartan'ın işkencede konuşmamasını anlatarak başlıyor. Nazli bir şey demedi diyor. Ama işkence o kadar şiddetli ki Nazli yani Vartan artık ölümle pençeleşiyor. Bu kez de yoldaşları ona Nazli bir şey söyle diyor ama Nazli bir şey demiyor. Diyemiyor. Şahane, güzel bir şarkı ve Şahin Necefi'den dinliyoruz.

در خون شست و رفت، نازلی سخن نگفت، نازلی سخن نگفت.

Şahin Necefi'den bir başka parça dinleyelim ve bu haftaki programı da böyle kapatalım. Necefi'nin Zendegiye Segiye Ma, yani Bizim Köpekçe Hayatımız adlı şarkısını dinleyeceğiz. Ta Bername-i Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Akın Kaplan, Negi ve Harlun Dostoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Bir İrlanda türküsü. Dağ kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Dağ kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Dağ kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Dağ kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. The answer afraid is blown in the wind. The answer afraid is blown in the wind.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
4: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Şoşoloza.
2: Dünyayı dinliyorum.
0: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Yine bir cumartesi günü saat 15 ile 16 arasında Açık Radyo frekansında evlerinize, kulaklarınıza misafir olan Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Müzik bazı anlarda öyle bir fiziksel yoğunluğu bürünür ki onu yalnızca kulaklarınızda değil, teninizde esen hafif bir meltemle, kıyıda taşların sertliğiyle ve uzak coğrafyaların baharatlı kokusuyla hissedersiniz. Suriyeli ve Belçikalı müzisyenlerin de kurduğu aynı üçlüsü, akordiyonun o melankolik soluğunu, kontrapasın topraksı toklaşması ve trompetin gökyüzüne uzanan tınılarıyla tam da böyle yaşayan, nefes alan bir ses manzarası örüyor. Adını Arap alfabesinin batılı dillerde telaffuzu en güç harfi olan ve sohbetlerde aynı rakamıyla simgelenen harften alan topluluk, doğunun makamsal derinliği ile batı cazının doğaçlama özgürlüğünü Unland albümünde kusursuz bir dengeyle buluşturuyor ve bizlere ulaştırıyor. İngiliz UK Vibe dergisinin 4'ten fazla yıldız vererek düş gibi bir görsel duyarlılık ve armonilerin sıcaklığı, müziğe neredeyse yaşayan ve nefes alan bir fiziksellik kazandırıyor sözleriyle övdüğü bu albüm, jeopolitik gerilimlerin ve toprağa yönelen anlamların sorgulandığı, o sorumluluğa sahip verildiği ve kucaklandığı derin bir sanatsal manifesto niteliği taşıyor. Otto Kint'in Hicaz Kar makamında batı harmonileriyle harmanlanarak tasarladığı doğu ve batı müziğinin sınırlarını eriten o büyüleyici açılış eserine kulak verelim şimdi hep birlikte. Nachtstadt adlı parça ile baş başa bırakıyorum sizleri, yani gece sefası, adam otu anlamına gelebilecek olan bu parçayı şimdi hep birlikte dinleyelim ve programımızı da bu hafta açmış olalım sizlerle birlikte.

Akordiyonun körüğünden gelen, sükuneden o yavaş soluk vardır. Ve onunla birlikte çift basında parmaklar arasında inleyen tok gövdesiyle birleşen o ses insana denizle karanın kesiştiği o uçsuz bucaksız sınırsızlığı fısıldar. Piet Maris, Yemen Martini ve Otto Kind'den oluşan aynı üçlüsü Unland albümünde göçün, hareketin ve yersiz yurtsuzlaşmanın kelimesiz ama en derin hikayesini de bize müziksel ritimlerle anlatıyor ve aktarıyor. Brüksel'deki Stüdyo Zinema'da Dries Van Anden'in de ustaca kaydettiği bu eserler eleştirmenler tarafından da oda müziğinin inceliği ile doğaçlamanın serbestliğini birleştiren nadide bir işçilik olarak da karşımıza çıkıyor bu albüm boyunca. Ve müzisyenler de müziklerini şöyle ifade ediyorlar. Müziğimiz okyanusların ötesinden gelen seslerin Avrupa sokaklarında buluştuğu sessiz bir köprü. Ve bununla birlikte de geleneksel ile çağdaş olanı birbirine sararak dinleyiciyi zihinsel bir meditasyona davet ediyorlar. Piet Maris'in kaleme aldığı blues esintili bas yürüyüşleri ve el çırpma ritimleriyle Etiyopya müziklerini andıran o hibrit yapı denizin ve karanın buluştuğu noktada dinleyeni eşsiz bir sığınakta sunuyor. Şimdi sizleri dalgaların kıyıya vuruşunu andıran o akışkan ve serbest ritimlerle baş başa bırakıyorum Apaçık Radyo'da ve frekansımızda iskele, dalga kıran anlamına gelen Staketsel adlı eseri dinleyelim şimdi.

Aynı Üçlüsü'nün Unland albümünün ilk teklisi olarak yayımlanan bir parça var şimdi karşımızda. Akordeon ile ud, mızrabı ile çalınan kontrabasın çeyrek ses dokularıyla örülen meditatif dünyasıyla insanı baştan çıkaran bir eser açıkçası. Yemen Martini'nin trompetinden dökülen o derin soluklar ve Sufi geleneğinden esinlenen daf ritimleri dinleyiciyi çölün sükunetinden Avrupa'nın serin sokaklarına taşıyan mistik bir köprü kuruyor. Le Sorgue de Zetes'inde şöyle de bir ifade var bu grupla ilgili. Bu üçlü bize tekrar tekrar dinlemek istediğimiz büyüleyici hikayeler anlatıyor ve bizler de bunlara ruhumuzda bir karşılık veriyoruz. Böyle diyor ve övdüğü bu albümde dünya müziği ve caz eleştirmenlerinden de tam not alarak çağdaş akustiğin en parlak örneklerinden biri haline gelmiş durumda. Çeyrek seslerin ve mikrotonal geçişlerin o zihni açan tınıları ruhumuza bir şekilde yankılanıyor. Orada bir karşılık buluyor ve grubun anlattığı bu hikayenin de en duygusal doruklarından birine bizleri ulaştırıyor. Şimdi albümün en dikkat çekici ve duygu yüklü duraklarından biri olan Off The adlı parça ile sizleri baş başa bırakacağız ve bu hafta programımızın ikinci bölümüne geçmeden Ayn üçlüsüne de güzel bir selamımızı iletiyoruz ve şimdi frekansımızı vay canına veya hayret ifadesi olarak da kullanılan Off The adlı esere bırakıyoruz.

Evet, şimdi bu cumartesi günü Dünyayı Dinliyorum programımızın ilk bölümünde aynı dinledik kendilerinden gelen 3 tane nefes kesen parçayı sizlerle birlikte frekansımızda benimsedik. Ve şimdi programımızın ikinci bölümünde Dünyayı Dinliyorum programımızda İngiliz folk müziğinin o ham, köklü ve zamanın ötesinden gelen hayaletli dokusu insan ruhunun en karanlık ve en şefkatli köşelerini aydınlatmaya yettiğinde karşımızda çıkan şey saf büyüden ibarettir. Ve Kuzeydoğu İngiltere'de doğan ve uzun yıllardır Londra müzik sahnesinde en özgün figürlerinden biri olan Alison Cotton var karşımızda. Kendisi viola, harmonium ve akıcı vokallerini kullanarak da geleneksel folk müziğinin avantgard dokularıyla yeniden karşımıza çıkmış durumda bu yeni albümüyle. Daha önce Bloxham Tapes, Rocket Recordings, Cardinal Fuzz ve Clay Pipe Music gibi bağımsız plak şirketlerinin unutulmaz işler çıkartan sanatçı Glitterbeat Records'la karşımıza çıkıyor şimdi ve malum Glitterbeat Records'da son zamanlarda çok ciddi, neredeyse her yıl ödül alan bir dünya müzik firması. Onların altında da Taktil etiketi var. Onlar birazcık daha alternatif akıma doğru gidiyorlar. İşte Taktil etiketiyle The God's Love albümüyle karşımızda bu hafta Alison Cotton. Babasının 2024'teki kaybının ardından şekillenen bu albüm yasın ve acının sanatsal bir direnişe dönüşmesinin de en somut kanıtı olarak da eleştirmenlerden tam not almış durumda. The Quietist dergisi Cotton için folk müziğinin ham duygularını daha avantgard alanlara taşıyan ancak yüzyıllar öncesine uzanan kan kırmızısı bir kas hafızasının da etkisi altında kalmaya devam eden bir müziksel açılım olarak ifade etmiş bu albümü. Sanatçının kendi deyimiyle de acı ve kayıpla başa çıkmak için yaratıcılığa sığındığım bu albüm o söz konusu döneminde ilk mahsulü olarak karşımıza çıkıyor. Victoria dönemini kırsal şairi John Clare'in de şiirinden ilham alarak en aza indirgenmiş altyapısıyla kaydettiği o sarsıcı esere şimdi hep birlikte kulak misafiri olalım Apaçık Radyo'da ve frekansımızı "Ben varım, ben buradayım" anlamına gelen "I Am" adlı parçaya bırakalım.

Normal koşullarda Alison Cotton'un neredeyse kullanmadığı bir enstrüman yok. Viyola, harmonyum, piyano, santur, blok flüt, melodika ve yaylı, zil, bunların hepsine hakim olan bir sanatçı kendisi. Ama bunların yanı sıra da hayatında ilk kez kullandığı davul, bas ve synthesizer katmanları da hayat arkadaşı ve yapımcısı olan Mark Nicholas ile birlikte The God's Love albümünde de karşımıza çıkıyor. Müziğinde Nico, John Cale ve Dorothy Carter gibi öncülerin de deneysel ve mistik ruhunu yaşatan sanatçı, geleneksel İngiliz halk müziğinin modern akustikle harmanlayarak dinleyiciyi zamanın dışına taşıyan bir ayine davet ediyor. Albümün her bir notasında babasının son günlerinde bahçesinden topladığı sebzelerle kurduğu o hüzünlü bağın ve o hafızaya nasıl bir şekilde ritimsel olarak atıfta bulunabileceğini, onu nasıl diri tutma arzusunun izlerini, acının ve sevginin en saf halleriyle bizlere The God's Love albümünde hissettiriyor. Viyoloların yaylılardan süzülen o uzun titrek notaların da harmonyum nefesinden odanıza sardığı bir derin parçayla birlikte karşınızdayız şimdi ve Apaçık Radyo'da What Were Those Words You Spoke To Me adlı parça ile şimdi sizleri baş başa bırakıyorum. Bu şarkıyı şöyle çevirebiliriz: bana söylediğin o sözler nelerdi? Hep birlikte dinleyelim.

The God's Love aslında böyle dinlemesi kolay bir albüm değil. İçine girdikçe sizi kavrayan bir albüm. Bazı albümler de öyledir. Biraz zordur içine girmek. Özellikle kişisel ve duygusal olan albümlerde. Ama Alison Cotton'un burada yarattığı Britanya halk yerel müziğiyle birlikte Kelt müziğini bir araya getirerek daha bir deneysel formatta bize sunduğu, kelimelerin bittiği, bilincin de bir nehir gibi akıp giden bir akışa teslim olduğu o an işte müziğin en saf ve en hayaletli hikayesi bizlere aktarılıyor. Alison Cotton, The God's Love albümünde yer alan özel parçalarıyla birlikte de bir önceden hiçbir melodinin tasarlanmadığı, mikrofonun karşısına geçip testler yapmadığı, üzerine akıp giden düşüncelerin tek bir nefesle, tek bir anda, hiçbir kesme anı olmadan ilk kayıttan kaleme aldığı anları bizlere yansıtıyor. Bir hayalet hikayesini ve o anki zihinsel sükuneti anlatan bir doğaçlama yaklaşımıyla birlikte de sanatçının müziğinde o doğallığın ve içtenliğin de asıl kaynağını kulaklar önüne seriyor açıkçası. Eleştirmenler tarafından İngiliz çağdaş müziğinin en sarsıcı ve hipnotik albümlerinden biri olarak gösterilen bu albüm dinleyiciyi modern dünyanın gürültüsünden uzakta kendi iç sesiyle baş başa kalabileceğini de kutsal bir sığınak olarak vaat ediyor bizlere. Viyolaların yankılanan karanlık tonları ve vokalin o huzur veren fısıltıları arasında kaybolurken albümün en büyüleyici koridorlarında yürümeye devam ediyoruz. Apaçık Radyo dinleyicileri olarak ve frekansımızı The Night It Darkens All Around Me, yani gece çevremdeki her şeyi karartırken adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Kırsal Britanya'nın sisli tepelerinden yükselen bir kadim rüzgar vardır. Cornwall'ın efsanevi kıyılarına ulaştığında ise tarihin ve mitolojinin seslerini birbirine karıştırır ve harmanlar. Alison Cotton, The God's Love albümünün kapanışına doğru ilerlerken hep birlikte ve aynı zamanda da programımızın sonuna doğru giderken dinleyiciyi adeta zamanın ve mekanın ötesinde dalgaların dövdüğü kayalıkların arasında rüzgarların fısıltılarla dolu coğrafyasına bizleri davet ediyor. Sanatçının çeyrek asrı aşan müzikal yolculuğunda salon gruplarından deneysel solistliğe uzanan evrimi bu albümde zirveye ulaşmış durumda. Geleneksel formları devrimci bir sabırla işleyen bu müzik dinleyen

yalnızca bir albüm değil, derin bir ruhsal yolculukta sunuyor. Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, bu stüdyonun dalgalarında buluştuğumuz, her anı varlığımızla paylaştığımız, dünyanın öbür ucundan süzülüp gelen ve ortak hafızaya bir şekilde kulak misafiri olduğumuz evlerinizde çok güzel bir harmanlama ve etkileşime geçtiğimize inanıyorum. Bu yolda sesimize ses katıp bizimle yürüyen herkese ve coğrafyaların sınırlarını aşarak da dünya müziğinin o zengin, iyileştirici kalbine tutkuyla bağlanan her bir dostumuza yürekten teşekkürlerimi iletmek isterim. Dünya müziği yalnızca sesler bütünü değil, insanlığın dilsiz tarihini, acılarını ve neşelerini en saf haliyle birbirimize fısıldamanın da en hakiki ve en samimi yolu. Eğer imkanınız olursa Instagram üzerinden de takipleşmek umuduyla hesabım Zekeriya Sesen olarak ulaşılabilir. Haftaya farklı bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dünyanızı dinlemeyi unutmayın. Ama daha önce albümün ve bu unutulmaz yolculuğun son nefesi olan A Storm in Morvenstow adlı eserle sizlere veda ediyoruz bu hafta. Hoşça kalın.

0: Başlayayım mı üstad?
1: Başlayayım.
0: İsviçre dağları. Bu dağlar ne dağları? Bizim dağlara benziyor. Bıçak gibi boğazları, parça parça karları. Bu dağlar ne dağları? Bizim dağlara benziyor. Adamı da eli, ayağı, gözü, kaşı var ama bisikletli. Bizimkiler bisikletsiz, bitli.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Geçtiğimiz haftalarda karaoke, Walkman, radyo gibi Japon müzik dünyasını kökünden değiştirmiş olgulara, fenomenlere bakmıştık. Bugün ise müziğin fiziksel enstrümanların sınırını aşıp devasa devrelere ve kabloların frekans jeneratörlerinin içine hapsolduğu teknolojik bir devrime gideceğiz. Japonya'da synthesizer ve elektronik müziğin tarihi 1970'lerin başında başlıyor. O dönem synthesizer odaları kaplayan tonlarca kablo ile birbirine bağlanan son derece karmaşık ve pahalı bir laboratuvar cihazı. Bu cihazı bir müzik enstrümanına dönüştüren ilk vizyonerlerden biri ise az sonra dinleyeceğimiz Isao Tomita. Tomita, Amerika'dan devasa Moog 55 modüler sistemini gümrük engellerini aşarak Japonya'ya getiriyor ve insanlara bu kutuların sadece garip sesler çıkarmadığını, fırtınadan koca bir orkestraya kadar çok geniş bir yelpazede sesleri taklit edebildiğini gösteriyor. 1974 tarihli albümü Snowflakes Are Dancing bir laboratuvar albüm, bir deney albüm diyebiliriz. Debussy'nin klasik eserlerini synthesizer ile baştan yaratarak tüm dünyada bir şok etkisi yaratıyor ve Grammy'ye aday oluyor. Şimdi bu albüme ismini veren parçayla başlıyor program. Isao Tomita'dan Snowflakes Are Dancing sizlerle.

1970'lerin sonuna gelindiğinde synthesizer artık Japon pop müziğinin içinde ve çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. O kadar ki Japonya'da artık müzik sadece enstrümanlarla değil, doğrudan bilgisayar kodlarıyla icra edilmeye başlanan bir sanat haline geliyor neredeyse. Bu devrimin merkezinde 3 dahi isim var. Haruomi Hosono, Ryuichi Sakamoto ve Yukihiro Takahashi. Daha önce de Yojimbo'da çok kez yer verdiğimiz Yellow Magic Orchestra. Bu grup dünyada ilk kez Roland MC8 Microcomposer adlı dizilimciyi kullanarak müziği milisaniyelik bir hassasiyetle bilgisayara programladı. Üstelik bunu yaparken o yıllarda Japon sokaklarını kasıp kavuran Space Invaders gibi video oyunlarının ses efektlerini pop müziğinin içine gömdüler. Yellow Magic Orchestra sadece Japonya'yı değil, Kraftwerk ile birlikte dünyada synth pop, tekno ve hip hop'un da altyapısını kurdu diyebiliriz. Şimdi 3 parça dinleteceğim size bu dönemden. Yellow Magic Orchestra'dan 2 parça üst üste gelecek. Computer Game ve Radin ve ardından P-Model'dan Artmania radyolarınızda.

Yellow Magic Orchestra'nın yarattığı bu teknolojik fırtına grubun sadece kendi üretimiyle sınırlı kalmadı. Üyeler 80'lerin başında solo kariyerleri ve prodüktör kimlikleriyle Japon popüler müziğini baştan aşağı teknopop estetiğiyle yeniden tasarladılar. Öyle ki bu dönem teknopop, tekno hip hop, tekno şanson gibi özgün ve fütüristik sesler ortaya çıktı. Şüphesiz Haruhi Hosono öncülerden biri. Miharu Koshi, Yukihiro Takahashi ve Ryuichi Sakamoto'yu da bu listede sayabiliriz rahatlıkla. Şimdi 4 parça dinleyeceğiz. Önce bir tekno hip hop örneği Ryuichi Sakamoto'dan Riot in Lagos. Ardından Haruhi Hosono'dan Sportsman. Miharu Koshi'den Capricious Age ve son olarak Yukihiro Takahashi'den Drip Dry Eyes radyolarınızda.

Evet, artık 80'lerin ortasındayız. Synthesizer artık marjinal ya da deneysel bir cihaz olmanın çok ötesinde. Japonya'nın şehir hayatının ana soundtrack'i haline dönüşmüş durumda. Lindrum davul makinaları, Prophet 5, Roland Juno, DX7 gibi efsanevi synth'ler, caz füzyonu, R&B ve funk altyapıları ile birleşti. Hiroshi Sato gibi klavye ustaları, Machine Pop denen makine hassasiyetiyle caz ruhunu birleştiren albümlere imza attılar. Tomoko Aran ve Miki Matsubara gibi isimler ise synth basslinelarını atmosferik pedlerin üzerinde yükselen çekici bir synth city pop estetiğiyle zirveye taşıdılar. Şimdi bu örnekleri dinleyeceğiz ve ardından sizlerle vedalaşacağız. Önce Hiroshi Sato, Say Goodbye. Sonrasında Tomoko Aran, Midnight Pretenders. Ve son olarak Miki Matsubara, Need Na Go Go sizlerle.

0: Evet, bir Yojimbo'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Japon müziğine synthesizer'ın girişi ve bu teknolojik atılımın müziği nasıl değiştirdiğini anlatmaya çalıştım sizlere. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

Music of the World İstanbul programına hoş geldiniz. Ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program Thierry Robin yahut da Titi Robin şeklinde tanınan bir sanatçı. Thierry Robin. Evet, çok ilginç bir sanatçı. Niye derseniz, gitarist bir sanatçı. Ancak hayatı ve sanatını daha ziyade Roma halkının müziklerinle haşır neşir olmuş, onların kültürüyle haşır neşir olmuş bir birey olarak sanatını onlara adamış. Thierry Titi Robin Gitan adlı albüm var önümüzde. Fakat ondan evvel Paio Michito Live adlı bir albüme gideceğiz. Dinlediğimiz parça Mehdi adında. Ve şimdiki dinleyeceğimiz parçalara bakalım. Paciv diye bir parçamız var. Bu tabii Romani dilinde, Roma halkının dilinde. Onun devamında Che tu amor, kaçur han da dinleyeceğimiz parçalar arasında. Thierry Titi Robin. Ben kendisiyle hiç tanışmadım ancak çok yakından tanıştığım Esma Recepova ile birçok albüm çıkartmış, birçok konsere çıkmış bir sanatçı Thierry Titi Robin. Evet, dinleyelim devamında. Paciv Live geliyor.

Music of the World İstanbul programında Theory, Titi Robin'i dinledik ve dinlemeye devam edeceğiz. Bir farklı bir albüme geçeceğiz. Gitan adlı albüme geçeceğiz. Homage a Matello bir şarkı var dinleyeceğimiz. Los Tangielos var. Bunlar da canlı çekilmiş müzikler. Rumba do Vescu da dinleyeceğiz. Paio Michito Live. Evet, albümün adı Paio Michito Live. Theory, Titi Robin.

Evet, canlı müzikler bunlar, konserde çekilen müzikler. Music of the World İstanbul programında bazen canlı konserden alınan müzikleri de çalıyoruz. Legzil, yani kaçış, Payo Michito, Theory Titi Robin. Music of the World İstanbul programı her cumartesi sizlerle saat 17'de buluşuyor. Dünyadan müziklerle. Ben Kutay Derinkuay. Sağlıkla kalın.

0: a Pacific Radio.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo Connections.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
0: Kainatın tüm seslerine. Ay, ay, ay, ay. Apaçık Radyo.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: 112.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.

Ve günler gelip geçmekte. Sımsıcak bir yaz, yine büyük yangınlar. Bir yanda kayıtsız, umarsız bir insanlık, diğer yanda sinir uçları açık olan bizleri sarmalamış olan endişe, kırık dökük umutlar, hayatlarımız. Ama değişmeyen bir şey var. Nefes alışverişleri yerinde, bize varlığımızın kainatla bütünleşmişliğini hissettirmekten yılmayan müzik. Brezilya'dan sahneye girebiliriz.

Yörüngedeyiz. Nepal'deki son sel felaketi binlerce kişiyi yok etti. Nepal uzak demeyelim. Çünkü bunalıma çoktan girmiş olan iklim, kriziyle bundan sonra orası burası demeden sınır tanımayacak. Nepal ve Tibet sınır hattını silip süpüren o devasa su ve çamur yığınının ardından arama kurtarma ekipleri zamana karşı amansız yarış vermekte. Hidroelektrik santrallerinin çamurla tıkanan tünellerinde yüzlerce işçi yerin metrelerce altında mahsur durumda kalmıştı. Dedim ya, bu facia sadece sınır vadilerine sıkışmış yerel bir afet değil. Bu tüm Hindistan ve bölge coğrafyası için muazzam bir alarm zili. İklim krizinin tetiklediği buzul çöküntüleri, kontrolsüz baraj projeleri ve plansız yapılaşma dünyanın çatısını devasa bir saatli bombaya çevirmiş durumda. Dağlardan inen su dalgaları sınır tanımıyor. Doğa faturayı her geçen gün daha ağır kesiyor bize ve kesecek. Birleşmiş Milletler'den gelen uyarı kaygı verici. Milyonlarca insanın yaşadığı nehir kıyılarının artık yaşanamaz hale gelmesinden korkulmakta. 2020'de Nepal, Çin ve Hindistan'da 47 tehlikeli buzul gölü tespit edilmişti ama uzmanlara göre gerçek sayı şimdi çok daha yüksek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Kanni Vignaraja, riskteki nüfusun milyonlara ulaştığını söylüyor ve pek çok yerde iktidarı ele geçirmiş bir budala sürüsü, onları esir almış tekno-oligarklar ve diğer oligarklar, fosil yakıt propagandistleri hala kendim çalar kendim oynarım derdinde. İnsan düşünmeden edemiyor. Muhtemelen bu tipler o karanlık gizli toplantılarda dünya nüfusunun nasıl imha edileceğinin, buna nasıl duyarsız kalınması gerektiğinin farklı yollarını konuşuyorlar. Yüksek ihtimal.

Silikon Vadisi'nde küçük bir milyarderler grubu demokrasinin artık kendilerine engel olduğuna karar vermiş ve demokrasi yerine dünyayı kendilerinin yönetmesi gerektiğine ikna olmuş durumdalar. Gazeteci Jill Duran'ın kaleme aldığı, New York Times'ın en çok satanlar listesine hızla giren The Nerd Reich, Silicon Valley Fascism and the War on Democracy kitabı bu açıdan son derece önemli. Yazar, Trump'ın ikinci yemin töreninde büyük teknoloji patronlarının başkanın arkasında sıralanmasını, bu ideolojinin artık maskesiz biçimde gözler önüne serilmesi olarak yorumlamakta. Kitap, bu düşüncenin köklerini William Rees-Mogg ve James Dale Davidson'ın 30 yıl önce yayınladığı The Sovereign Individual, Mastering the Transition to Information Age adlı kitapta bulmakta. Ve Peter Thiel, Elon Musk, Mark Andreessen gibi isimleri bu hareketin modern öncüleri olarak tanımlıyor. Duran'a göre bu grup, kripto para, yapay zeka ve sosyal medya algoritmalarıyla beslenen küresel bir dijital feodalizm hareketi inşa ediyor. Yazarın çarpıcı sözü şu, ya milyarderlerimiz olur ya da demokrasimiz. İkisine birden sahip olamayacağız. Duran diyor ki, Elon Musk, Peter Thiel ve Andreessen gibi isimler, Mark Andreessen gibi tipler, kendi şehirlerini kurmayı planlıyorlar. Önce Akdeniz'i düşündüler ama olmadı. Sonra Grönland'ı kafaya taktılar ve Trump'tan umutlandılar. Bu umut hala devam ediyor. Gazze'de böyle kapalı şehirler kurmak da planları dahilinde. Şöyle anlatıyor NPR'a verdiği bir mülakatta Duran. Tamamen kendi kontrollerinde olan bir dünya. Otoritelerini kimsenin sorgulayamayacağı ve istemedikleri, hoşlanmadıkları ya da hiçbir ortak noktaları olmayan herkesi dışarıda bırakabilecekleri bir dünya. Sıfırdan yeni bölgeler inşa etmeye çalışıyorlar. Aslında bu yeni bir fikir de değil. Tarih boyunca hep yaşandı durdu. İnsanlar genel kurallardan, olağan vergilerden ve benzeri şeylerden kaçabilecekleri yeni alanlar, kurtarılmış bölgeler kurmaya çalıştılar. Şimdiki farksa şu, artık yalnızca vergilerden veya belirli yasalardan kaçmaya çalışmak yerine doğrudan doğruya demokrasinin kendisinden kaçabilecekleri alanlar inşa etmek istiyorlar. Ve bunun bu kadar açıkça tartışılıyor olması akıl almaz bir boyutta. Öyle ki bu projeleri finanse eden bir şirket, herkesin YouTube'dan izleyebileceği, teknolojinin yönettiği kentlerden oluşan bu yeni dünyayı kurma planlarını konuştukları Network State Conference adında yıllık bir konferansları bile var. Jill Duran'ın bu kitabı teknoloji dünyasının kulislerinde dönen fikirlerin nasıl doğrudan doğruya Beyaz Saray'a kadar taşındığını gösteren cesur bir soruşturma. Geleceğimizi kimin şekillendirdiğini sorgulamak isteyen herkese The Nerd Reich'ı şiddetle öneriyorum.

Müzik tutkunuydu. Keman çalıyordu. Müzik okumak, hayatını müzisyen olarak geçirmek istiyordu. Babası sıfırdan dev bir şirketler grubu meydana getirmiş ünlü bir iş adamıydı. Tek oğlu için başka planları vardı. Yurt dışına gitsin, mühendislik okusun, aile şirketinde çalışmaya başlasın, o ölünce yerine geçsin istiyordu. Eğer istediğiniz şeyin yeteri kadar güçlü bir biçimde arkasında duramazsanız, istediği şeyin yeteri kadar güçlü bir biçimde arkasında duranın isteği olur. Babanın dediği oldu. Müzik tutkunu genç adam kemanını dolaba kaldırıp yurt dışına gitti ve mühendislik okumaya başladı. O günlerini bilenler üniversitede çok mutsuz olduğunu söylüyorlar. Mühendis olup döndükten sonra Meta Zuri babasının yanında çalışmaya başladı. Temel ama az bilinen bir gerçektir. İnsanlar sadece sevdikleri bir işi yaptıklarında başarılı olurlar. Sevilerek yapılan işse kişinin en büyük mutluluk kaynaklarından biridir. Yıllar geçti. Kemanı dolapta duran iş adamı evlendi ama mutsuzluğunu evine taşıdı, yuvasını da zehirledi. Şimdi babasının ölmesini bekleyen orta yaşlı bir adam. Baba 80'lerinde ve hala şirketin başında. Artık oğlunun iyi bir iş adamı olamayacağını biliyor. Şirket aynı soyadını taşıyan insanların sırtından nesilden nesile büyümeyecek. Bunu anladı ama artık çok geç. Herkes için. Neden servet yapan iş adamları hep oğulları yoksa kızları ister istemez onların peşinden gelsin isterler? Çocuklarının kendi yollarını izlemelerine neden izin vermezler? Eğer çocuk işe yatkınsa, kendisi bir gün babasının ayakkabılarına girmek istiyorsa diyecek bir şey yok ama değilse çiçekli gömlek giyip fotoğraf çekmek, birinci baskı kitap toplamak, davul çalmak, ressam olmak, bir orkestrada keman çalmak istiyorsa eğer güçlü değilse olamaz. Babanın hem otoritesi hem de parası var. O parayla evlada güzel ve rahat bir hayat yaşatıyor ve onu kendi işine çekerek hayat boyu bir servetin meyvelerini toplamayı vaat ediyor. Ama karşılığında şirketteki herhangi bir memur gibi hayat boyu 9-18 arası masaya zincirlere bağlı yaşayacak. İnsan mezardan irade yürütemez. Her şey burada kalır. Burada ne olacaksa o olur. Ama bu zengin ve güçlü insanların çocuklarına ve onların eliyle geleceğe hüküm geçirmeye çalışmalarına engel değil. Servet sahibi olanlar parayla her şeyi yapabileceklerini sanmaya başlarlar. Ama parayla sadece parayla yapılabilen şeyler yapılabilir. İnsanın hayatı küçük ama egosu büyüktür. Para sadece cüzdanı değil egoyu da şişirir. İnsanların da insanlığın da başına gelen en büyük felaketlerin nedeni de bu şişme insanlardır. Kemanınızı asla dolaba kaldırmayın. Bunu söyleyen, yazan merhum Metin Münir.

Son 10 yılın cazda bana göre en önemli, en derin dörtlüsü bir vokal virtüözüyle kusursuzluğa ulaşmakta. They Say It's Wonderful. Yılın en iyi albümlerinden biri yolda, parça buradan. 2 hafta sonra, tam olarak 18 Eylül'de çıkacak bu albüm. Branford Marsalis dörtlüsüyle Diane Reeves'in albümü Dedicated to You. Albüm Coltrane'in, John Coltrane'in 23 Eylül 2026'da kutlanacak 100. doğum yılı anısına yapılmış, hazırlanmış bir saygı projesi. Marsalis ve Reeves, Coltrane'in 1963 tarihli efsanevi albümü John Coltrane and Johnny Hartman'daki 6 standart parçayı yeniden yorumlamakta. Kayıtlar Marsalis'in değişmez dörtlüsüyle. Piyanist Joey Quadrazzo, basçı Eric Rivas, davulcu Justin Faulkner'la 4 günde gerçekleştirildi. Marsalis ve Reeves için bu uzun süredir istedikleri ama gerçekleşmemiş olan bir randevuydu. Peki bu tamam da daha önce neler dinledik yörüngede? Malumunuz bir anlatı ve müzik sentezi olan yörüngede standart parça sunumları yapmıyorum. Yapmamaya çalışıyorum. En önemli şey her şeyin iç içe örülerek akması. Bir olası dünyanın, mümkün olan bir dünyanın, hayali bir dünyanın şekillenmesi. Ama sonunda daima tanıtım var. Kısaca Soft Machine ile başladım. 1973 tarihli klasik Seven adlı albümden The French Lesson. Ardından Brezilya. Kamal Williams'dan bir gönderme, Gilberto. Ve yine Brezilya. Ülke müziğinin en özgün ikonlarından Joe Bosco ve virtüöz Hamilton de Hollanda birlikte. Nassau. Sonra caz. Minneapolisli gitarcı Cory Wong ve saksafoncu Joshua Redman'ın yeni çıkan konser albümü. Ona Random Tuesday, Live at the Blue Note'dan Bogatelle. Ardından avantgarde trompette bir mürit ve bir mürşit peş peşe. Arve Henriksen yeni albümü Kaykuriyasta'dan Eleva Kaykuda, erken yaşta kaybettiğimiz Danimarkalı vurmalı ustası Merlin Mazur'u anmakta. Hemen peşinden Henriksen, Molver gibi Kuzeylilerin ilham kaynağı olan büyük müzisyen John Hassell'dan bize kalan The Nothing of Roselight'ın yeniden üretimi Rick Cox ve Luke Schwartz'la. Ve sonra sükunet denizlerine açılan yelkenler, yeni albümler. Basçı Janek Gvizdala'nın davulcu Peter Erskine'le hazırladığı Quiet Places adlı albümden Lucerne ve piyanist Ayumi Tanaka'nın yepyeni albümü Windflower'dan Driftwood. Davulda Thomas Strömen, basta Thomas Morgan. Brezilya ile açmıştım yörüngeyi. Kaynağa dönmeliyim yine. Tina Werneck ve yeni albümü Chegui Tinindo. O Amor Va Chegar adlı parçada yanında muhteşem vokalist Leyla Pinheiro var.

0: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.

0: I don't care if we fill the jails, arrest anyone, any rank.
1: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
0: We will make them see their injustice and it will hurt, as all fighting hurts.
2: Apaçık Radyo.
3: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by...
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
4: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
5: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
6: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel folk kayıtları seçkimize solo kariyeri 20 yılı bulan bir isimle The Tallest Man on Earth mahlaslı İsveçli müzisyen Christian Mattsson ile başladık. Mattsson yeni albümü Just Beyond Endless Mountain için ilhamı ABD'li şarkı yazarlarına değil, ülkesinin kültürel mirasında bulmuş. Az önce bu çalışmadan Deliver Me From Trying'e kulak verdik. Sırada 20 değil 40 yılı dolduran bir oluşum, Kurt Wagner'ın liderliğinde alternatif country türünün içerisinde deneysel oyuklar açan Lamb Chop var. 17. stüdyo albümleri Punching the Clown'dan Just West of Nicolet'in akabinde Avustralya'ya gideceğiz. Prophetic Justice Ministry mahlaslı Sam Perry'nin ambient pasajlar ve akustik baladları bir araya getirdiği Key to World Peace kaydından Mariner's Apartment Complex'i seçtik.

Seçkimize Kaliforniyalı müzisyen Cole Berliner'in ilk olarak solo akustik gitar eserleri olarak tahayyül ettiği ancak stüdyoya girince kalabalık bir enstrümantasyon eşliğinde ete kemiğe bürünen Drag City etiketli yeni çalışması The Black Door'dan Window Leans Left ile devam ediyoruz. Ardından New York'a gideceğiz ve iki gitar, bir bastan müteşekkil doğaçlama üçlüsü Squanderers'ın Bright Madness albümünden Theme from Fun Presenting Hanze kulak vereceğiz. Onun da akabinde folk ve blues köklerinden beslenen ve geleneksel olana sadık bir çizgide ilerleyen Georgia sakini besteci Jake Xerxes Fussell'ın The Old Beloved Path uzunçalarından Ball We Evil gelecek.

Sırada ilk albümünü yayınlayan bir isim Londra sakini şarkı yazarı Eleanor Falk'un Merge etiketli psych-folk çalışması The Knife, The Needle'dan Fixer var. Ardından Los Angeles'a gideceğiz ve solo olmasa da üyesi olduğu indie rock süper grubu Boy Genius bünyesindeki mesaisi ve R&B müzisyeni SZA ile işbirlikleriyle 4 adet Grammy ödülüne layık görülen Phoebe Bridgers'ın indie folk ve ambient kavşağındaki 3. solo uzunçaları Lost Weekend'den Kill Me'ye kulak vereceğiz. Onun da akabinde Nebraska'nın ıssızlarında büyüyüp şimdilerde Brooklyn'den ses veren Prairie Princess mahlaslı Emerson Borakove'nin Jewish American Prairie Princess albümünden Suzy apaçık radyoda olacak.

Seçkimizin final düzlüğünde 3 enstrümantal parçayla veda edeceğiz. İlk kulak vereceğimiz eser İngiliz şarkı yazarı Dean McPhee'nin psychedelic rock ile yakınlaşan deneysel folk kaydı Northern Earth'den Indica Fields. Onun ardından İngiltere'de ikamet eden Yunan müzisyen Stelios Kriakidis'in solo gitar çalışması Nine Moments'dan Waiting for the Morning Light gelecek. Kapanışı ise Kuzey Carolina'dan çıkma üçlü Magic Tuber String Band'in ilhamını 1950'lerde bir nükleer madde fabrikası için yıkılan bir kasabadan aldıkları Heavy Water uzunçalarından Mark Roth'a Drowning ile yapacağız. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

0: words.
1: Apaçık Radyo.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.